يلي قلنا الشيطان.

0: kardeşim. Hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor. Uyan, aç kopçeleri.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Yeni mi kalktınız?
2: Evet. Siz maşallah çok erkençsiniz galiba.
1: Ben her sabah güneş doğmadan kalkarım.
2: Onun için mi bu kadar güzelsiniz?
1: Günaydın.

kadar güzel söyletirken şöyle değil mi? Günaydını böyle. Efendim günaydınlar. Merhaba, ne kadar güzel söylemiş onu diyorum. Yeşilçam'dan bir alıntı yaptım bu sabah. Günaydın. Bu sabah erkencisiniz. Ben her sabah güneş doğmadan kalkarım. O yüzden mi bu kadar güzelsiniz? O yüzden mi bu kadar güzel bir şensiniz? Günaydınlar canlar. Günaydınlar. Güzel bir pazartesi terine gününden. Sizin radyo istasyonunuz Kral FM'den, Radyo Kral'dan, Dinleyenler Kulübü'nden ve ben sunucunuz Cahil'la. Günaydın bakalım canlar. Paranız yine bereketli, işleriniz hareketli ve eğlenceli olsun yine. İlişkileriniz de hareketli olsun bu pazartesi gününden itibaren. Çok ama çok yoğun bir haftayı geride bıraktık yine. Cuma, perşembeden bir başlıyor bu hafta sonu yoğunluğu. Perşembe, cuma, cumartesi, pazartesi sabaha kadar hiç eve gitmedim. Doğrudan buraya geldim zaten MyClub'dan. Şaka be ya. Ama öyle şey olur mu artık? Gelmiş kaç yaşlar o kadar şey. Aa, eskiden de ondan. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Günler aydınlık. Zamanınız huzurlu, nasibiniz bol olsun. Kapılarınız iyiliklere, güzelliklere açılsın inşallah. Derdinize derman buldunuz bir gün, bir hafta olması dileğiyle ekibim ve adına, kendi adıma hepinize huzurlu, sağlıklı zamanlar diliyorum. Zamanlar birazcık gergin. Ortam biraz negatif. Aman tebessümü eksik etmeyelim. Zira ne de olsa gülmek sadakadır. Günaydın canlar. Brocum günaydın, nasılsın bakalım? Raif Ahmet. Raif, neler kaçırdın bacucuğum sen? Neler kaçırdın? Pinipo BMW gelecektin hafta sonu. Nedim'im günaydın. Nedim'i bekliyoruz bugün inşallah. Şöyle bir iki saatliğine bizimle birlikte olsun. En son yolculardan tatili bitip de memlekete, yani Almanya'ya dönüş. Memleket mi? Almanya mı? Memleket mi? Niye öyle bir şey dedim ki? Yani Almanya'ya tatile döneceklerden son gidenlerden bir tanesi herhalde, gidecek olanlardan. Dedim kardeşim günaydınlar. Elmalı'ya, Dolapan'a, Zümbül Mahalle'ye, Siniköy'e, Yelkencilere, Yasıköy'e, Dinklere, Gencelli'ye, İnanlı'ya, Mıkmıllı'ya, efendim Ketenli'ye, Yasıören'e, Şahin'e, Gökçelere, Çaymahalle'ye. Hepinize çok çok çok günaydınlar. Güzel bir haftanız olsun. Lay lay lay lay lay. Tabii ki sabahın ilk ve güzel sıcak mesajları. Günaydın bütün Kral FM, günaydın Aşmagam. Hayırlı haftalar olsun hepinize diye gelmiş. Teşekkürler. Balıkesir, Burhaniye günaydınlar Balıkesir. Soma günaydınlar. Orta Asya, Bulgaristan günaydın. Sabahın bereketli saatlerinde erken uyanıp işe giden kurtlara günaydın. Kurtlar, gazanız mübarek olsun bakalım be. Brocum nasılsın? İyiyiz valla, sen nasılsın? Uyku mu yetmiyor bu son günlerde, ne oluyor? Böyle bir iki tane kahve içmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Lay lay lay. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. O Ali Bey hoş geldiniz. Ali Bey. Günaydın Aşmaga. Günaydın baya demiş. Günaydın baya. Marabayın bakan bacanlar. Marabayın baya Şevket. Bulgaristan günaydın. Oğlum Ali, ne ara yetiştin de traktörün üzerine bin. Arabadan iniyor, traktöre biniyor. Traktörden iniyor, Verespit'e biniyor. Verespit'ten iniyor oraya buraya. İnip inip biniyor. Ali. Kolay gelsin, günaydın. Vay vay vay. Akşamdan güzel kareler. Uyuyamadık ha demiş mi? Ama uyuyamadık ha işte. Nasıl yani? Doğrudan, sefodan doğru tarlaya mı? Genç adamsın sen oğlum. Tutmaz seni be. Kahve gençlik. Çaktın oradan iki tane kahve böyle az şekerli. Almanya'da işlerinde bizi dinleyen dinleyicilerimize de kolay gelsinler bakalım. Kolaylıklar diliyoruz onlara da. Lan kuru fasulye İsmet. Sen ne yaptın akşam? Yaz bakayım. Kuru fasulye İsmet.

üçüncü kahve mi? Yok demedin, dalga geldik. Hani Indira Gandhi yapma oğlum, sabah sabah makarna, üç tane kahve. Ne ara içtin oğlum onları? MyClub'da da kahve mi veriyorlardı? Kız, zilli. Hepsi senin mi diyor Tarkan? Bu ne dedi?

Hacı Bedeller günaydın Aşı Bagam, nasılsın be ya? Yorgun kurt, yorgun Hacı Bedel. Hepsi sizin mi Hacı Bedel? Ninem derdi ki diye şöyle güzel bir söze başlamış. Senin ninen de dede de çok biliyormuş arkadaş. Sefalar geldiniz, hep sefa getirsiniz. Ooo!

0: Günaydınlar bakalım Huri Haşim. O ne demek lan?
1: Oynama şükürüm şükürüm. Hayatın her acayipsin. Oynama
0: şükürüm şükürüm. Gönderilen fotoğrafta en çok şeyi beğendim yani, o tatu. Abi dövme güzel olmuş ya valla. İyi günlerde kullan, iyi yerine de yaptırmışsın dövmeyi, tebrik ederim. Çok mu düşündün dayı? Türkan Hanım günaydınlar efendim size de. Hepsi sizin mi? Yani bütün bu huzur, bu güzellikler sizin mi? Müzik ruhun gıdasıdır. Radyo Kral'da yine dinleyenler kulübündeyiz. Şöyle güzel bir şekilde başlayalım bakalım. Pazartesi terine gününe. Bir de şöyle yollarınızı azıcık güller sereyim mi bakalım? Dengdur Sabahleyin kurabiye canavarı. Badem gözlü Dengdur Sabahleyin. Hadi canlar günaydınlar bakalım. Çok bağırma, akşamdan beri kafam ağrı. La oğlum, senin başında girenlerin hepsinin kabahatlisi benim lan. La. Eti püf yani, ben ne yapayım sana? Ben mi dedim sabahlara kadar eğlen diye? Ama harika bir eğlence olmuş. Çok çok kalabalık bir eğlence. Değmiş yani ha.

Allah haklısın Hüseyin'cim, ne diyeyim be kardeşim. Yani kurt da biliyor yatıp uyumayı ama kurt işe gitmek zorunda. Kurt yanıyor. Kurt az... Ne? Adam şimdi haklı olarak şöyle bir şey yazmış. Bak inciniyorum böyle yolladığım mesajları okumuyorsun diye. Haklı. Pardon, bundan sonra gönderdiğin her mesajı okumaya gayret göstereceğim Hüseyin'im. Hamdi günaydın, kolay gelsin. Fatih Başkan'ın TBT günaydınlar.

Vallahi akşamdan beri düğün dedik bir ara saat 12 gibi Mike'la fotoğrafları gelmeye başladı. Hatta bu sabah bile geliyor fotoğraflar. O kadar çok fotoğraf gönderilmiş ki. Sevindim efendim güzel bir gece olduğu için. Güzel vakit geçirdiğiniz için memnun olduk tabii ki biz de Radyo Kral olarak. Yine hepsi katkımız olduysa ne mutlu bizlere.

Aslı. Günaydın Aslı'cığım. Günaydın, iyi günler. Nasılsınız Aşma abi, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Siz nasılsınız Aslı? Aile Horan'da. Herkes iyi mi? Mevlüt kandiliniz mübarek olsun. İyi kandiller. Evet, kandiliniz mübarek olsun. İyi kandiller diliyoruz biz de sizlere. Teşekkürler Aslı. Sağ olasın. Kurt yorgun ama car car ötmeyi biliyor. Kurt yorgun. Günaydınlar İngiltere.

Sen günaydınlar, hayırlı günler, hayırlı programlar. Nasılsın, nasıl geçti akşam? Güzel mi? Harika, felaketti akşam. Akşam felaketti, hiç sorma. Çok teşekkür ederim. Çocuklar sayende bayağı bir eğlenmişler. Kaçta gelmişler bakalım? Sefo'yu izlemişler yakından ve canlı görmüşler. Fotoğraf çıkmışlar. Güzel, çok teşekkürler. Rica ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Radyoda, Radyo Kral'da biliyorsunuz bedavası en bol radyo kanalı. İskeçemiz için konuşuyoruz. Ev temizliği yapan hanımefendiler, işlerinde çalışanlar, çiçeklerini sulayanlar, ev yemekleri yapmak için bugün ne yapacağız gene diyenler veya. Dur bak ama hiç belli değil ne olacak gene bugün. Kim bilen yemekler yapılacak gene. Kedi köpeciklerini besleyenler, arabada bizi dinleyenler. Sabah kahvesini yudumlarken bırak anacını sattımın akşamdan neler olmuş diyenler veya. Günaydın. Kurt aç.

Bambi. Hasta la vista baby. Fransa günaydınlar. Belçika günaydın efendim. Hep çarize. Trakya'dan tabu Trakya insanında mı? Günaydın bakalım. Ne bu be? Panayır maymunu gibi çıkmışsın. Ne oldu be? Şşş. Abo. Oho. Aa, niye öyle dedin ki şimdi? Ay yani birazcık şey mi? Biraz sakin bu oğlum. Sakin sabah sabah. Dur bakalım. Sallanma. Hüseyin abi sallanma.

0: Alfa kurtlara da günaydınlar, günaydınlar, çok çok günaydınlar radyoları yeni açanlar. Ne kadar güzel söylemişler değil mi? Hararet nardadır, saçta değil. Keramet başladır, taçta değil. Her ne arar isen kendinde ara. Tam kendinde, öyle. Kudüs'te, Mekke'de, haçta değil. Günaydın bakalım be. Günaydın.
1: Σε θέλω κι ας μην ξέρω που θα βγει ούτε καν. Ξέρω για σέμα απόψε που τα βλέπω θόλα.
0: Franz Kafka dönüştüyse biz niye dönüşmeyelim? Günaydınlar. Sabahattin Ali'nin sözü aklına geldi oğlum. Ne oldu, hayırlı sabah sabah. Bu sabah bayağı canlısınız ha.

0: Günaydın.
1: Hadi çıkardım seni canlı yayına. Günaydın Gökhan'cığım. Günaydın canım.
2: Günaydın bir tane.
1: Nasılsın bir tanem benim?
2: İyi, çok iyiyim. Ben sen iyi misin?
1: Aslan parçası benim. Her şey yolunda mı? Güzel mi?
2: Evet.
1: Çok seviyorum seni. İyi günler dileyim Gökhan'cığım.
2: İyi günler.
1: İyi günler canım benim. Ver alkışı Gökhan'a. Ver. Sadece Gökhan için alkışlar. İyi günler canım benim, sağ olasın. En büyük. Ya. No, akşam biraz yaralandık yalnız Gökhan'cığım. Gökhan'ın bir tane. Hadi görüşürüz, bay bay. Günaydınlar, kolay gelsin kralım Hasan Çarıkçı. Günaydın bakalım be ya. Küsüz kurtlar. Gökhan'ın adı, canlı bağlantıya geçtik. Canlı bağlantıya katılmak isteyen varsa tabii ki bizle bağlantıya.

0: Geometri.
1: Bütün şarkılar Gökhan Ömer. Bütün şarkılar Gökhan Ömer. Düzün tarlasında dinleyen dinleyicilerimiz de varmış. Günaydınlar diyelim bakalım onlara da. Günaydın. Ha, hazır Lidl'dasın. Geç şimdi oradan Lidl'dan sabah sabah Alman marketinde. Öpücüklerle günaydınlar herkes. Ne? Agam izindeyiz. Oo. I love this game. Her nabza göre şerbet var bizde. İzindesin. Kimin izinindesin oğlum? Kimin izindesin lan? Ver izinde olanlar alkışı ver ver. Bugün yine alkışlar bol kesilen internet ya bugün. Ondan olacak herhalde. Murat yazmış abi sen sabahları genelde ne yersin diye. Lan düdüklü tencere bir git. Acım Edel nasıl şarkılar bu sabah dedim böyle başlayalım be. Biraz böyle rap birazcık. Hafta sonunun yorgunluğu kaçsın gitsin üzerimizden.

0: FM.
1: 3 hafta tatil. Ne ara geçti 3 hafta tatille 4 haftalar falan. Hayata biraz heyecan. Gönlüne biraz kıpırtı kattık. Kalbimiz yeniden çocuk gibi çarptı. Güzel anılar biriktirdik. Ama ne demişler? Her güzel tatilin bir de dönüşü var. Öyle mi demişler ya? Şimdi kaldığımız yerden devam. Yine kürkçü dükkanına dönüş vakti. Tatil bitti diye üzülmeyelim. Güzel günlerin hatırası bizimle. Yeni bir güne, yeni umutlara hepinize sıcacık bir günaydın demiş Oya Remzi kardeşimiz. Günaydınlar Oya. İlk iş günü kolay gelsin. Hayırlı işler. Valla bazı dinleyicilerimle böyle tatile gelmeden önce konuşuyorduk. Mesela Oya onlardan bir tanesi şey diyordu. Abi işte geliyoruz bak diyordu. 3 gün kaldı, 5 gün kaldı. Ha işte geliyorsun, iyilik sağlık olsun. Vakit geçiyor böyle. Seneye kısmetse artık. Kolaylıklar diliyorum ilk iş gününde bugün çalışanlara. Radyo Kral yine yanınızda. Şinanay yavrum, Şinanay.

Şimdi nasıl olacak be ya? Biz alıştık Nedim'e sabahleyin. Valla biz de alıştık Nedim'e sabahleyin. Onun da izi bitiyor artık kesin. Karabela. Bakıyorum da hiç Beşiktaş'ı konuşmuyorsun demiş Gökhan. Bizim Gökhan değil. Gökhan Pile, Gökhan'ım benim. Konuşacağız oğlum, dur bakalım daha bismillah. Hay Allah ya, bismillahirrahmanirrahim. İşimiz ileri şeytan geri. Konuşacağız tabii hepsini. Yani sabah sabah analiz yapma, sentez yapma, fotosentez yapma. Rahat dur be. Almanya Alpleri'nden yaralı kartal. Bana zoşman ağam. Saygılar selamlar abicim. Mikrofonda yerinden oynuyordu, az kaldı böyle. Abi öyle bir göndermişsin ki az ve öz olmuş. Almanya Alplerinden yaralı kartala günaydın. Kurt yaralı. Abi adamlar akşam resmen bizi dövdüler Alanya'da. Zaten 45 derece sıcaklık. Futbolcunun her tarafından ter damlıyor. Her tarafından. Tövbe yarabbi, tövbe. Hakem bir de lan biz gene ah be ya. Ah Beşiktaş'ım benim be. Şinanay yavrum Şinanay. Kürk mantolu Madonna gibi olduk Sabahattin Ali'den. Neyse dur bakalım, kısmet diyelim. Banazlı Osman abim yaraladı beni. İspanya Ciermo. Günaydınlar İsmet. Günaydın Belçika. İspanya değil. Günaydın Kral FM 100 ve dinleyenlere aşım, seni duyunca keyfimiz yerine geliyor. Hafta sonunda yayına çık be kız hanım. Hafta sonunda yayına çık kara kız hanım diye eklemiş arkadaş. Şimdi şöyle bir şey, aslında ben onu şöyle düşünüyordum. Hafta sonu değil de gece programları mesela, anlatabiliyor muyum? Gece 11'den sonra böyle. Ya da gece 12'den sonra. Hanımdan izin koparabilirsek İsmet. Gece 12'den sonra program düşünsene. Şeker mi ezeriz artık, ne yaparız? Neyzen Tevfik'in şiirlerini mi okuruz? Günaydın Arcanlar, hoş geldiniz. Yeryüzündeki her şey gökyüzünden nasibini alır, unutmayın. İyi ki varsınız.

yaradan duysun da muradımı versin. Bu gece bana gel de şeker eselim dedi Mabel Matiz. Bu adamı da çektiği kalmadı yani. Konserden karakola, karakoldan konsere. Niye böyle yazıyorsun? Niye böyle klipler çeviriyorsun? O erkek o erkeğe bakar.

Celalettin Agacım günaydın, Aşım günaydınlar, kolay gelsin, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederim. Dün gece çok özel yerde oturuyordunuz, yanınıza yaklaşamadık. Estağfurullah dayı. Öyle bir şey olur mu? Koca kurdum benim. Özellik tüzellik yok abi, öyle bir şey ya. Yasin bir ara dedi, bak dedi, Celalettin Agam dedi, göremedim ben seni o yüzden. Estağfurullah abi. Şu dünyada özel olan insanın ruhudur. Saygıda kusur ettiysek affola Celalettin Agacım benim, koca kurdum. Her zaman söylüyoruz ya, erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok tabii ki. Noksanlık da eksiklik de senin görüşlerinde demiş Hacı Bektaşıveli. Bütün koca kurtlara günaydınlar.

0: kızgındı.
1: Raif demiş en sonunda sen dövdürçen kendini yengeme. Yengem danda yatıracak seni, gece programları çıkarsın. Yatarız be, yoksa al danda da yatarız be. Bir ses ver bakalım Raif, ses verin bakalım canlar. Gece gel de bir şeker eselim bakalım. Şevket hoş geldin, herkese günaydınlar be. Çok ters yerdeyim, yazamadım. Vallahi öyle makinenin içinde misin, neredesin? Şevket'im Bulgaristan Kırcaali günaydın. Bir düğün yaptı ki Sezer, bir düğün yaptı ki 40 gün 40 gece konuşulur. Büyük bir ihtimalle şeker eziyordur, o yüzden yazamadım.

Aynen, bizim işimiz de burada muhabbet bağında yüzmek. Guten Morgen, günaydınlar Kalimer, iyi yayınlar, iyi hafta dileğiyle. Almanya, ilk iş gününden selamlar dayı Esat, Porsche Esat'ım. Çakmış kahveyi de oradan dayım benim, koca kurdum işe başlamış. Hayırlı işler bakalım. Bugün büyük bir ihtimalle Almanya'da izinden dönenlerin ilk iş günü olacak. Yalnız değilsiniz. Çaresiz hiç değilsiniz. Radyo Kral yanınızda.

Şeker eziyor. Demedik ya bir şey be ya. Akşam yazıyor mesaj şimdi bana. Akşam, geçen akşam yazıyor. Pardon, neydi, pazar? Dün pazardı, doğru. Bu arada tabii takip ediyorum Sezer'i. Gerçekten o kadar güzel bir düğün yapmış ki. Gelenek içeride, yenilik içeride, neoklasik içeride. Vallahi Sezer, harika bir düğün yapmışsın kardeşim. Tebrik ederim. Tekrar olursa geliriz inşallah. Sezer, günaydın. Kurt Sezer'im benim. Şöyle yazmış. Sezer yine aynı saatinde, aynı gününde yayında olacak. Cuma günü büyük bir ihtimalle, yorgun olmazsa. Sormadım bakalım adama, balayını nereye gidecek falan diye. Dermişim, çok da meraklısın, her şeyi sorma gibilerinden. Gıda Fantazopoli, ESPA programı alan aileler için bedava. Yaratıcı Etkinlik Merkezi. Telefon numaraları değişti. Yeni telefon numaralarını mutlaka kaydedin. Aynı şekilde Facebook ve Instagram'da da numaraları koydular efendim. Cumartesi günü 29 Ağustos sabah 10'dan öğlen 1.30'a kadar bilgilendirme olarak kayıtlar içinde. Yarından itibaren kayıtlar da başlıyor. Cumartesi günü yine yüz yüze yakından konuşabilirsiniz Kıdap Fandasopoli ile.

Kartalı mı İrfat, kaçtı mı İrfat ha? Bir yazsın bakalım ya. Bazı dinleyicilerimiz geldiler, isimlerini yaptılar böyle. Erdem günaydın, Kaan'ım günaydınlar. Rambo günaydın bakalım, Adem abi sana da günaydınlar, kolay gelsin. Boyacılar yenice günaydınlar, hayırlı işler. Cinus bir dahi arı yabancı dil eğitim merkezi Kendrokşon Ungloson Center of Foreign Languages. Nerede? Gökçeler'de. Belediye binasının arkasında. Postanenin hemen yanında Gökçeler Selero'da efendim. 694-0085-990. Çocuklarınızı ve kendinizi Cinus bir yabancı dil eğitim merkezinde 25 yıllık tecrübeleriyle yetiştirin. Farklı bir dil, farklı bir yaşam görüşüdür. Dilinizi çoğaltın, düşünceleriniz de hem değişsin hem çoğalsın, iş bulma imkanınız da çoğalsın. Aynen. 17-31 Ağustos tarihler arasında kayıt yaptıranlara özel indirimler Cinus B Gökçeler'de. Lay lay lay lay lay. Güzeller içinden birisini seçtim. Kalbimi sana. Tabii ki Cinus B olarak sosyal medyada da bulabilirsiniz. Belediye binasının arkası postanenin yanında. Yabancı dil eğitim merkezimiz dahi arı Cinus B. Esat ne diyorsun dayı? Dayı 3 hafta bitti, işe devam, ileri napreş arbayt demiş. Rabıtayım ayıma rabıt. Napreş. Buralar bir serin bir serin bir gör azıcık bir serin. Dayı yanıyoruz biz gene burada. Yanıyoruz bir yanıyoruz. Acayip sıcak oldu Esat vallahi. Şey diyorum Esat, ceketle geziyoruz falan. Ne ceketi? Yanıyoruz Fuat abi.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Ferri Honda'da ifade ettiğimiz gibi haftalardan beri, Ağustos'un birinden beri söylüyoruz. %50'ye varan indirimler tabii ki devam edecek Ağustos'un sonuna kadar. Ferri Honda Züccü Hacıcımız İskeçimiz'de Perihan VS'den keyifli ve bereketli bir yaz sezonu dilediler bize. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Mangallarda %30, kristal ve porselenlerde %40, diğer ürünlerde yetişen alıyor. %50'ye varan indirimler. Ağlamadan. Günaydın be, yanıyor Fuat abi, Yusuf Faganacı. Sıcak, sabah sabah sıcaktı. Dün de öyle acayip bir sıcak vardı ki. Yani oturduğunuz yerde resmen terliyordunuz öyle. Ki o denize gidenler, kara suya gidenler, efendim Kavala'ya gidenler. Serese kadar kendini aldıranlar vardı. Hey hey. Yediğimiz bir parça ekmek, içtiğimiz bir bardak su. Hadi bakayım. Tarkan'ı hep dinlediğimde kendimi 1990'lı yıllarda hissediyorum. O zaman da böyle sıcaklar vardı tabii ki. Bütün tarlasında çalışan insanlar vardı. O zamanlarda da radyodayız böyle Gürkan abimle birlikte. Sabah sabah böyle. O sıcaklar, o güzellikler. Yusuf Faganacı, günaydınlar. Kolay gelsin. Faganacıların kralı. Günaydın, hayırlı sabahlar. Kral dinleyicilere günaydın Aşım kardeşim. Seni yakından tanıyamadım ya. Ona da çok üzüldüm gerçekten. Olsun Özgür'üm. Özgür Salioğlu. Senin şimdi iş cazilerin iyi gitsin. Biz nasip kısmet olursa tabii ki, kısmette varsa tanışırız. Bir ara konuştuk görsel olarak falan, çok yoğundun. Bayağı bir insanla böyle yüz yüze tanışamadık. İnşallah böyle seneye, inşallah ya da kışa, ne bileyim kışa. Olur mu kışa? Zitin tanesi. Olur be, olur be. Kışa da olur be. Kaçın arada böyle kışın bir iki haftalığında da kaç Özgür. Al Rolex'i kaç. İnşallah işlerin rast gelmiştir Özgür'üm. Perhom'daki yaz boyunca devam edecek indirimleri sakın kaçırmayın. Orla Yatospiti Perhom. İşte o güzel insanlardan bir tanesi de İlker Sıracı. Fotoğrafı sana gönderdim Sıra, değil mi? Baktım ben, azıcık ona şey yapmasın. Yani böyle işime falan yapmasın. Bir bozulma olmasın diye. Gayet güzelmiş be o. Günaydın Sıra. Her tarafım ağrıyor. Arbayt, arbayt. Herkese çok selamlar. Gelin masaj yapayım be Sıracığım. Bir sıcaktan şimdi orada havalar serine gittiğin zaman vücut biraz şaşırdı kendini. Alışkanlık böyle. Adaptasyon bir süreci var, tamam mı? Onu bir atlatmak lazım. Ondan sonra tamam. Gene arbayt. Kıymetli insanlarsınız. Görüştük, tanıştık, konuştuk. Sağ olun, var olun tabii ki de. Eyvallah Sıracığım. Bir tanesin. 241 sıralar.

Nasıl bir fotoğraf? Nasıl bir fotoğraf? Panayır maymunu gibi. Habersiz çıkmışım oğlum, ne bileyim ben, öyle şak diye çekmişler işte fotoğraf. Bugün de iyi sözler duymayı, iyi insanlarla tanışmayı, iyi haberler almayı nasip etsin Yaradan Gök Tengrimiz. Biraz huzur ve en çok da sağlık olsun yine. Tebessümünüz eksik olmasın dost bağını Gonca Gülleri. Sağ olun, var olun. Tanıştık, görüştük. Hani bol bol böyle sohbet ettik. Yetti mi? Hayır, yetti mi?

Ayrı gayrı. Birçok da hediye geldi. Nazife ablacığım da inşallah dinliyordur beni. Yeliz Hanım mutfaktadır. Yine kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin, günaydınlar. Mutfağında sürprizler yapmaya hazırlanan ev hanımları, sabahın kraliçeler, hanımefendiler. En çok da size günaydın. Bol bol konuştuk, görüştük, tokalaştık. Yetti mi? Yeter mi?

Bu arada gerek memleketimizde gerek Türkiye'de gerek dünyanın dört bir yanında çok çok çok çok büyük orman yangınları her yaz olduğu gibi devam ediyor. Allah muhafaza etsin. Biraz biz de dikkat edelim. Bilinçli olarak çıkarılmış orman yangınları da var haberlerde, sosyal medyada. Mutlaka videoları falan görmüşsünüzdür. Ne olursa olsun biz her zaman dikkat edelim. Yanık sigaralarımızda, arabalarımızda falan dışarı atmayalım. Onları söylüyorum devamlı. Aşk sevene yük olur mu?

Rıdvan demiş ki koca kurda günaydınlar. Günaydın yavru kurtlarım benim. Şakallarım benim. Çekirgelerim. Bu bizim Sezer'i çok özledik be Ayşem Aga. Vallahi biz de özledik sağ olsun. Hemen hemen her gün yazışıyoruz. Her gün olmasa da abi iki günde bir yazıyor sağ olsun. Az söylemedim ama akşam gittim Düsseldorf'a ya da çok BMW önüme çıktı. Ama birisi önümden çekilmez dedim. En sonunda üstünden geçeceğim. 350 km aldım 2.30 saatte. 2 saat 30 dakikada 350 km gitmiş. Git bas gaza. Bas gaza. Jandarmalar gelsin sonra arkandan da vıy vıy vıy vıy. Göreceksin o zaman sen. Nazife ablacığım da gitti. Günaydın ablam. En çok sevindiğim insanlardan bir tanesi. Yakından çok uzun zaman sonra görüştük Nazife ablamın. O can, o bir ruh. O çok güzel bir insan. Teohi hediyeler, çikolatalar, muklatalar, çoraplar, moraplar. Kitap getirmiş, kitap. Ablaların bir tanesi. Devo Aşim kurban olsun ablama. Günaydın Nazife ablacığım. Hasan Çarıkçı bu takla atan kim böyle be? Havalarda takla atmış. La la la la la la la. Harry de Celatin Aga. Deme şimdi sen de kaçtın. Hayır be nasıl kaçamadım düğünde de. Harry'den 13 derece 24-13 derece arasında bugün 24 ile 13 derece 23 derece. Celatin Agam demiş ya şimdi buradaki havayı bırak yine 15-20 derecelere git. Öyle ama Celatin Agacığım burada şimdi tam yaz şimdi oldu bak. Gecelerde böyle hafif böyle gene sıcak da böyle hafif bir sıcaklık böyle. Ya sen bence ara patronu. Bak buraya da efendi ey efendi koy da kitak sen adizde de boru ne yaptı de. Bu da BMW de dedul evi de dedul evi de. Geri gidenlerin çoğu hastalanmış. Sıcaklık farkından dolayıdır o. Salayım Can Aytin Agam'a da böyle bir güzel türkü. Yakup abime de göndereyim tercih Yakup abime. Ya böyle eski türküleri seven canlara da gelsin bakalım. Seviye sizi Radyo Kral be. Ey Celatin Aga benim. Ya saçlı kurdum benim. Koca kurt. Geri gidenlerin çoğu hastalanmış gitmeyin.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
3: Η δική σας φωνή.
1: Sizin sesiniz.
3: Your voice.
6: Yes. Bakalım şöyle nereden o bunu bakayım. Ben de alışmışım böyle Nedim'e bekliyorum sağ tarafımda Nedim. Nedim bas kopçaları diyorum basıyor diye. Günaydınlar, mutlu haftalar diliyoruz efendim hepinize. Mevlid kandilinizde mübarek olsun. Günaydınlar Aydiye Sultancığım. Sabahların sultanlarına, kraliçelerine, hanımefendilere günaydınlar. Arzu kız. Bu sabah herhalde basıldı be pazartesi. Montag mıydı? Almanca'da pazartesi. Celahattin Aga büyük bir ihtimalle iş başı bugün. Almanya civarında Batı Avrupa'da öyle mi? Biz onacı Özgür ne yazmışsın be ya? Uy ben bu sene tatilde teleporu geçirdim ha. Evet onları konuştuk seninle. Dört saat İskeçe Lidl Parkı'nda çekici bekle anlayacağım. Berbat bir maceraydı. Maceralı tatil geçirdik bu sene. Ama yeni kimliğimizi aldık. Yeni taftatamızı aldık. Güle güle iyi günlerde kullan Özgür'ün taftatarı. İki sene sonra değiştiriyoruz, yeni çıkaracağız derlerse hiç şaşırma Özgür. Vallahi bak sayı söylüyorum hiç şaşırma. Biz de burada 5 senede bir değiştiriyoruz taftataları. Şimdi yeni taftatalar elektronik olacak, böyle derimizin altına koyacakmışlar. Ay be şaka diyor. Okey, İskeç'i 36 dereceyle bıraktım. Cumartesi Evzoni Makedonya sınırı 41 derece, Sırbistan aynı ve bizim Almanya bugün 19 derece soğuk be ya demiş. Kalınca giyin, kalınca giyin. Kalınca ki. Yes. Village Market. Gökçeler. DM meşhur Alman markaları geldi. Village Market Seller'a gerçekten bütün yaz boyunca sürpriz kampanyaları, akıllı ve ucuz alışverişiyle kaçırmayacağınız fırsatları siz kıymetli müşterilerine tabii ki dükkanında arz etti. Village Market Seller'a farklı düşünenlerin, farklı alışveriş yapmak isteyenlerin mekanı oldu ki devam edecek. Village Market Seller'a hesabından Instagram'da da bulabilirsiniz. Evlere servisleri var. Village Market Seller'da rent-a-car hizmeti de var. DM marka meşhur Alman ürünleri Village Market Gökçeler'de. Arzu hoş geldin. Kalimera cümletten ne habersiniz? Bereketli ve kolay bir hafta diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Dualarda buluşmak dileğiyle demiş Arzu. Hoş geldin Arzu, teşekkür ederiz. Ales Şönbey'e tatil bitti. Onların sohbetini yapıyoruz. Tatil dönüşünde olanlar var. Yeni iş başı yapanlar var. Şöyle havadan sudan konuşuyoruz. İyi yayınlar Ayşem, ancak gelebildim, telefondaydım. Montag rahattı, yarın itibariyle Arbeit. Ha, sen yarın başlıyorsun Arbeit'e. Bazı dinleyicilerimiz bugün başladılar, sen yarın başlıyorsun. Hadi hayırlı Arbeit'ler bakayım. Ne diyeyim başka? İşten sonra tabii internette bir sıkıntı olmazsa antenleri açacağız. Niye konuşmayalım tabii canım? Ray lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Bu arada akşamdan fotoğraflar da gelmeye devam ediyor. Memnun oldum efendim. Gerçekten iyi bir, güzel bir eğlence olmuş. Rica ederim. Teşekküre gerek yok. Siz kazandınız. Radyo Kral Dinleyenler Kulübü gönderdi, eğlendiniz. Güzel, iyi bir şekilde, eğlencenin dozunu kaçırmadan. Günaydın Aşim, iyi yayınlar diliyorum. Yeliz Mehmet Hanım efendi, hoş geldiniz Yeliz Hanım. Harika, hastayım sizin şu fincanlarınıza. Kız, bunların hepsini sana düğünde mi getirdiler be ya? Her gün başka başka fincanla. Nedim döndü mü? Nedim bugün programa gelecek ki bir iki saatinde, büyük bir ihtimal yarın ya da çarşamba dönüyor Arzu. Nedim de. Onu da Cancağız'ı hiç kaçsın isteme. Hiç kaçsın isteme Cancağız'ı, ama ne yapacak? Yeliz Hanım afiyet olsun. Bugünkü fincanlarınız çok daha bir başka. Vallahi çok daha bir başka. Yoksa bu hafta Nedim senin yanında duyabilecek miyiz? Bugün gelme ihtimali vardı. İşte biliyorsun Arzu son günlerde işte hazırlıklar falan, arabaların hazırlanması, alışverişler falan. Bir şeyler alınacak işte, zitin tanesi falan, karpuz, samsak mamsak yüklenecek ya, suvan muvan arabaya. Hani giderken hep alıyoruz ya, azıcık samsak suvan alalım, karpuz da alalım. Taranı aldım kız, kesme aldım kesme, zitinleri koydunuz mu? Arabanın bir yüklenme süreci var ya. Yani büyük bir ihtimal o süreci yaşıyor şimdi dedim. İnşallah gelirse. Sayıya ne yaptınız? My Club'da eğlendiniz mi? My Club acayipmiş akşam. Safo ile birlikte çok çok kalabalıkmış. Valla bizim köyün düğünü vardı Arzu. Ben 1.30'da kaçtım akşam köy düğününden. İhtiyarlık. Gözüm almadı hiç My Club oraya falan. Gecenin 1.30'da telefon geliyor Arzu. Sen gelmeyecek misin buraya? Millet seni bekliyor gibilerinden. Yani çok yakın arkadaşlarım. Onlar gittiler. Düğünden sonra hemen oraya gittiler. Hanımefendileri eşleriyle birlikte. Hatta çocuklar da gitti. Çok keyifli bir eğlence olmuş. Ben de kendi adıma sevindim tabii. Arzu ses çıkarma. Yaşlandık vallahi, bile ifyarladık. Nerede gençliğimizde? Tarlada. My Club'a gidiyorduk. My Club'tan sabahleyin çıkıp yine tarlaya gidiyorduk. O arada denize gidiyorduk. Öğlen neyin? Ondan yaz programı böyleydi. Bundan 20-25 sene önce ihtiyarladık vallahi bile.

Akay günaydınlar, kocaman günaydın. Elektro Sky'dan, Elektro Sky'da çok çok günaydınlar. Akay bakıyorum akşam geceleri aktın ama işinin başındasın yine. Celalettin Agama'da çok...

Ben hiçbir şey anlamadım. Almadım. Ha, ben bir şey almadım demiş. Birazcık gerçekten abartısı, biraz peynir, biraz zeytin, başka bir şey yok. Abi bir de 5 kilo zeytinyağı getirdim. Ha. Nerede bulacağım memleketteki Akhisar zeytinyağını, Vistoni'de bizim buradaki zeytinyağları? Almanya'da bulamazsın ki o zeytinyağları. Vistoni'de, Almanya'da da satışları var tabii ki bu arada. Memleketin zeytinyağısı başka olur veya. Eskiden işte memlekette izine geldikten sonra dönerken, memleketten dönerken alıyorlar diye insanlar arzu, hatırlarsın, yetiştik o yıllara. Arabalarla eski böyle Opel Kadett'ler falan vardı değil mi? Kırmızı Opel Kadett'ler falan, onları yüklüyorduk. İşte kesmesi, bulguru, unu, zeytinyağısı, karpuzu, samsak, soğanı. Ne yapacaksın gurbet? Hey. Yaşlandığını kabul etmek güzel bir şey ya şimdi. Dede olacak ya, tövbe. Arzu o kadar da demedik ama ya. Hay Allah'ım, ne geldi başlarımıza sabah sabah. Ya o kadar da demedik. Yaşlan, fizik olarak yaşlanmış olabiliriz. Lakin ruhumuz genç. Kurdun ruhu genç Arzu. Yani yeri gelirse aşkın kanunu da yeniden yazarız. İcab ederse. Güldürdün beni Arzu. Allah da seni güldürsün. Ne olacak yaşlasın. Tövbe yarım tövbesine. Dur kız. Tamam, eskiden 9 çalı birden atlayabiliyorduk yani, eskilerin tabiriyle. Şimdi 2-3 çalı. Hemen şeye dönüp sponsorlarıma da geçmem lazım benim. Allah da seni güldürsün Arzu.

Arzu Kurt DJ incindi. Dede olacak yaştasın. Baksana bir kerecik be ya. Bak azıcık be ya. Ay olmaz be ya. Akay Sefo ile kadro çıktı mı be yavrum bakalım. Aslan

0: yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
1: Evet, bunları kabullenmemiz lazım. Her yaşın kendine göre güzellikleri vardır Arzu Hanım. Çok güzel konulara değindiniz bugün. Arzu yazıyormuş, gör bak aşım sen incir ağacı nasıl ceviz verecek diye. Teşekkürler canlar, sağ olun. Avin Drive Şabanban'daki yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonumuz Mikel kahvesiyle yanınızda artık. Mini market ürünlerini de bulabilirsiniz. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personeli ve gerçekten çok çok çok çok çok çok ama çok uygun fiyatlarıyla. Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında Kekik Oda hemen. Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezcak odun kömürlerini bulabilirsiniz. Şaban Bandak ve Ceyhan kardeşime de işbirlikleri için çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Bandak Şaban 2541-078-007. Cep telefonu 698-42-74-718. Ayrıca İskeçe Portalaz yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile de yanınızda ve hizmetinizde. At the midnight, Abba gimme gimme. Aykan'ım iyi günler dostum. Aykan Duman kolay gelsin. Çocuklar hayırlı işler diliyorum. Fagan Hacı sana da kolaylıklar diliyorum efendim. Master Travel çarşambadan sonra harika hediyeleri var. Onu da ben hemen söyleyeyim size. Çarşamba, bakın bu ne? Termek, defter, okey. Pazartesi, salı, çarşamba. Tamam. Master Travel çarşambadan sonra sürprizler hazır olun. İki kişi. Cumartesi pazar otel ödenek, biletler ödenek. Yanlış duymadınız. İstanbul'a gönderiyoruz. Radyo Kral ve Master Travel işbirliğiyle. Çarşambadan sonra yarışma. Bence kaçırmayın derim. Çünkü burası bedavası en bol radyo istasyonlarından bir tanesi. Hatta tek. Günaydınlar. Yanlış duymadınız. İki kişiyi otobüs biletleri de ödenek, otel de ödenek, kahvaltılı İstanbul'a göndereceğim. Benden söylemesi. Vallahi ben aldım, zeytinimi aldım, zeytinyağımı aldım, kahvemi aldım, frappemi aldım, taranamı aldım. Sayayım mı daha demiş. Oya arzu duydun mu? Oya kardeşimiz vallahi almış. Delisini yapmış. Şimdi arabası büyük olanlar, BMW olanlar falan böyle büyük arabada tabii ki alabilirler memleketten giderken. Erzak merzak böyle frapeler mürapeler, zitin yağları, zitin tanesi falan. E kızanlar yiyecek be yav, elbet. Master Travel Tempo Turizm ile her akşam, Master Travel Tempo Turizm ile her gün ya da her akşam 22.30 civarında veya 11, gece 11'de 20 euroya İstanbul'a gidiyorsunuz efendim. Tempo Turizm Master Travel işbirliğiyle 3 milyon otel anında rezervasyon yapıyorlar. Lüks araçlar ile sizi evinizden alıp havalimanlarına, havalimanlarında istediğiniz yerlere güvenli bir şekilde transfer ediyor. Araç içi, kahve ve içecek servisiyle. Bak yanlış duymadınız. Hepsi Master Travel'de. Bütün hava yolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletlerini de hazırlıyor Master Travel. Gülücünün Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Bütün yaz boyunca gayet güzel ekonomik paketler, tatil paketlerini hazırladılar. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Instagram, Facebook'ta da, sosyal medyada Master Travel yazın. Çarşambadan sonra büyük ödül, kaçırmayın canlar.

Ben onu görmedim. Sen Atilla Agam. Ah Kamil, ah itiyarladık be. Tabii ki ben kabul etmedim. Sadece biraz yaşlandık. Bakın Arzu Hanım, Celalettin Agam da kabul etmiyor. Yani yaşlandık mı, yaş mı aldık? Dede olmak konusuna gelirsek, dede olmak çok güzel duygu. Torunun sana dede seslenmesi bambaşka duygu demiş. Agam benim bir tanesin de Arzu Hanım şey demiş yani, dede olacak. Hayırdır Arzu Hanımcığım? Bütün dedelere şaba. Radyo Kral'dan bütün dedelere şaba. Uyandın bas serseri. Var böyle güzel dinleyicilerim de benim. Aga günaydın, uyandım. Çok güzeldi akşam. Sefo My Club harikaydı demiş. Çok çok sevindim efendim. Güzel vakit geçirdiğiniz için. Başlık şöyle. Uyandın mı bas serseri. Karayörden benim. Sarı papatya. Kaçta geldiniz lan akşam eve? Yaz bakayım. Teşekkür ederiz aga, sağ olasın demiş. Ben teşekkür ederim. Dayı kapıda ağaç oldum. Ana dur dur, Nedim gelmiş dur.

0: Ve beklenen adam geldi efendim. Hoş geldin Nedim'im.
1: Hoş bulduk abim. Günaydınlar, günaydınlar. Ablalara, abilere, eniştelere, teyzelere, amcalara, yengelere, günaydınlar Cem'i cümlenize, günaydınlar efendim.
0: Kayınpederleri unutma, bacarak macarak, evet. Görümce.
1: Herkese, hepsine günaydınlar. Hepicanınıza günaydınlar.
0: Mikrofon sende.
1: Eyvallah. Nasılsın, iyisin?
0: İyi, çok şükür, seni sormalı.
1: İyiyim.
0: Nasıl ben de. Hazırlık?
1: Hazırlık yoğun, çok yoğun. Sağa sola gitmekten mahvoldum.
0: Evet.
1: Elim, ayağım, belim, her tarafım ağrıyor.
0: Olsun.
1: Kilometre yazmaktan gerçekten şöyle Almanya'ya kendimi bir atıp da dinlenmek istiyorum.
0: Evet. Bak, evet. Sabahtan beri biliyor musun? Radyoyu dinleyebildin mi? Sabah sohbet böyle işte gidenler burada 35 derece gidince 15 derece hastalananlar, evet, falan.
1: Çok güzel. 15 derece arar oldum gerçekten.
0: Ciddi mi söylüyorsun?
1: Yok abi, bu ne? Gerçekten artık hiçbir şeyin tadı çıkmıyor. O kadar fazla sıcak.
0: Dün yani. De nasıl sıcaktı ya? Oturduğumuz yerde teriyordu. Evet. Bütün hafta da böyle devam edecek.
1: Denizin de kahvenin de hiçbir şeyin tadı çıkmıyor artık. Gerçekten.
0: Sen ne diyorsun dayı? Bak şimdi dinleyici yazacak.
1: Şimdi biz burada iyiyiz. Şimdi bak, burada klima çalışıyor.
0: Ha, burada klima, tamam, okey.
1: Biz burada iyiyiz. Burası cennet.
0: Çünkü hani dışarıda görmüyoruz, dışarıda çalışan dinleyicilerimiz.
1: Abi gördün bak ne halde geldim.
0: Doğru. Yani
1: havuzdan çıkmış gibiydim.
0: Doğru.
1: Gerçekten.
0: Bu arada Çanakkale'den İspanya'ya, Almanya'dan İngiltere'ye kadar sabahleyin herkes seni sordu. Arzu Hanım, Celalettin Agam, herkes seni sordu. Merak ettiler. Son bir program yapmayacak neler. Şimdi sen dedin ya, salı veya çarşamba. Evet. Yarın kaçıyorsun.
1: Evet, yarın kısmetse kaçıyorum. Bu arada soran, mesaj gönderen herkese canı gönlüne teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Soran çok, yazan çok, evet gerçekten, evet. Sağ olsunlar, burada kocaman bir aile olduk. Yoldaydım, ben de dinliyordum, eksik olmasınlar. Çanakkale, Almanya, Belçika, herkes soruyor, yazıyor, eksik olmasınlar. Bana da çok iyi geldi gerçekten, evet. İnanılmaz güzel bir duygu. Bunu arayacağım, kesin arayacağım. Yani sizleri özleyeceğim, bu kesin bir şey. Almanya'ya gidince bu bir yanım eksik olacak, o kesin bir şey.
0: Bizim de öyle kardeşim, dinleyiciyle birlikte Celalettin Agam demiş, Nedim ağzından yel alsın demiş. Hani demişsin yani gitmek istiyorum Almanya'ya falan, dönmek istiyorum gibilerinden. İstersen Nedim'im sponsorlarına bir başla, üçünü de birden bir oku, ondan sonra şarkı arası yaparız.
1: Olur, öyle yaparız o zaman.
0: Nedim, tamam. Günaydınlar, ne demek oralarını özledim diye demiş, Almanya'yı özledim. Abi şimdi genç o Celalettin Agam, o yüzden özlemiş çocuk Almanya'yı. Celalettin Agam da şey diyor, ne Almanya'sı, gitmiyorum artık, 50 sene oldu falan gibilerinden.
1: O artık doydu yani, evet. Tamam yani yıllardır, tamam, o kaç yıl oldu Celalettin abicim onun? 30 yıl olmuştur, 30-35 fazla.
0: Olmuştur kesin, Celalettin Agam bir yaz bakayım, fazla da olmuştur.
1: O 35, evet. Yılı geçmiştir yani.
0: Bence
1: tabii.
0: De.
1: Şimdi ben de o yıllara gelince muhakkak ben de aynısını
0: doğru,
1: derim.
0: Doğru, doğru, tabii ki.
1: Ben daha yeni sayılırım yani, yılbaşında 13 yıl olacak inşallah. Ama yok yani, buradaki sıcaklar gerçekten çok baydı.
0: Çok acayip bir sıcak vardı dün Nedim, onu konuştuk diğer arkadaş. Akşam düğünde de çok sıcaktı.
1: Evet.
0: Çok fazla sıcaktı.
1: Ha, sen düğüne gittin.
0: Gittim düğüne, evet.
1: Ben nedense elime birkaç fotoğraf geldi, sen My Club'daydın diye.
0: Ses çıkarma, var mı? Şey yaptım, hiç ses çıkarma onu. Çaktırmasana bu sabahtan beri.
1: Sefolar.
0: Şimdi efendim yeni mesajlar gelmiş. Hoş geldin dedim, çaktırma. Hoş geldin dedim kardeşim, hayırlı yolculukların olsun. Hayırlı yolculukların olsun. İyilikle eve varasın kardeşim demiş. Aydın hocamız, Cübbeli Aydın Hoca.
1: Eyvallah Aydın abi, hocamız benim. Tamam. Canım abim benim, eyvallah. Sen, sağ olasın.
0: Şahap sen, oku Nedim'e giderken yolu açık olsun, bahtı açık olsun. Heh. Günaydın beyler, hayırlı haftalar dilerim. Serkan Süleyman, Plastika Trakiz'den Mola'da kahve içiyorlar. Serkan Süleyman'ın cimde biliyorsun.
1: Evet evet. Şimdi... Ama bugün çalışıyor.
0: Evet, bugün çalışıyor. Çalışıyor.
1: Tabii her gün cimde olamaz adam. Kolay gelsin tüm çalışanlara.
0: Evet. Oya kardeşimiz yazdı. Aa Nedim, hadi ama sen dönmüyorsun mu artık? Moralim bu.
1: Yeter artık.
0: Şöyle, evet. Şöyle devam etmiş Oya. Moralim bozuluyor, sen hala oradasın. Almanya özlenir mi ya demiş. Oya Remzi kardeşim, yolun açık olsun. Dikkatli gelin yavaş yavaş diye de eklemiş.
1: Eyvallah. Sağ olasın. Oya'yla
0: tanıştım, buraya geldi. Evet. Bir ile falan, evet. Adlarını falan. Evet.
1: Adnan arkadaşımızla beraber geldi de gerçekten çok süper bir aile. Ya inan gerçekten, biliyorum kulağa tuhaf geliyor ama özledim. O oranın havasını özledim. O yağmurları özledim. Bilmiyorum, insan evini özlüyor ya. Oranın
0: Nedim,
1: düzenini
0: özlüyor. Nedim göreceğim şimdi elindeki tehlikesi. Nedim kardeşimizin yolu açık olsun. Tekerine taş değmesin Hüseyin Hacı Bedel ve Hamdi Hacı Bedel.
1: Eyvallah, yakışıklı kardeşlerim şey, benim. Evet. Yakışıklı kardeşlerim, eyvallah. Çok teşekkür ederim.
0: Bir de yazmış bugünkü, aga bugünkü slogan ne diye. Bugün slogan falan bulmadım aslında, herhangi bir şey bulmadık.
1: Bulabiliriz. Yani, yarın akışında bir şey bulabiliriz. Yakışıklı kardeşlerim, eyvallah. Çok teşekkür ederim.
0: Bir de yazmış bugünkü.

0: Şaban abim benimle bir tane.
1: Akşam birlikteydik, onlar ondan sonra.
0: Evet, fotoğrafları gördüm.
1: Evet, gittiler.
0: Fotoğrafları gördüm, beynimi attım, iyice detaylara girdim. Tabii senin o mimiklerini, hareketlerini.
1: Telefon konuşuyordum, tam konuşuyordum, fotoğraf çekti adamlar ya.
0: Abi Allah aşkına, dün de telefonda mı konuşuldu?
1: Ya ne yapayım, arıyorlar işte, kaçta geleceğim Michael'a falan, onları ayarlamaya çalışıyordum. Evet, sen tamam. Sponsorları bir şey yaptır bakayım orada.
0: Tamam. Efendim, yüksek müsaadenle abi, şöyle ben bir sponsor...
1: Hacı Bey'den bir okuma sen, okuma yalnız. Göndermiş günün sloganını. Hacı Bey'den seni döverim. Bak kardeş, kardeşler döverim seni.
0: Afre maçinok.
1: Hadi o kız sponsorları da. O müziğini tamam, al başına.
0: Yok, ben Pomaksin cevap verecektim.
1: Hayır, verme. Yani bilinçli ver abi.
0: Evet.
1: Kaçırılıyor insan arada.
0: Şifreli, evet. Şifreli. Evet. Şimdilik yüksek müsaadenle ben sponsorlarımı
1: hemen
0: ondan
1: hemen
0: sonra sohbetimiz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet efendim, şöyle. Efarmogaz Alüminyum Avcı Celal. Evlerinizde ve işyerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite. Avcı Celal, babadan oğul Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji, CNC ve tam otomatik makineleri hizmetinizde. Alman devre havuç ve VSC sistemleri, yüksek kaliteli LVL alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve çam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyorlar. Adres: İskeçe Sakarkaya yolu 6. kilometre. Sabit telefon 2541031506. Cep telefonu 694-4552-508. Sosyal medya Instagram üzerinde Avcı Celal olarak takip edebilirsiniz. Avcı Celal. Kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır.
1: Avcı Celal'a, Radyo Kral'dan da benden de çok çok selamlar. Ali Milayimoğlu demiş, Nedim Agam arabasını yıkatmadan gitmesin yola. Lan oğlum Milayimoğlu, yakacaksın sen bizi.
0: Yani öyle bir yıkıyor ya, boyayı bile çıkartır yani. Çıkartır.
1: Bayağı pis var ya.
0: Felaket yıkıyor onu var ya.
1: Ona nasıl, dikkat etmek lazım.
0: Nasıl bir yıkama yani, komple boyayı şöker atar ya. Hiç şakası olmaz, bu nasıl bir şey yani. Ben şöyle devam edeyim, yüksek müsaadenle abi. Şimdi Ramazan Giritli ve Deli Emrah, boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı. Duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var, alçı işleri mi yapılacak? Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor, sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyorlar. İletişim numaraları 693-9777-507, diğer cep telefonu 698-6756-507. Sosyal medyada Facebook ve Instagram'da Ramazan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Dinkler Köyü. Sloganlar da şöyle: 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Ve gelelim diğer sponsorumuza. Benim bacanağım Mesut'a. Mesut Ago Fayansçılık.
1: Mesut Ago Fayansçılık. Günaydınlar, benden de hayırlı işleriniz olsun.
0: Günaydınlar. Tüm çalışanlara Rabbim kolaylık versin. Kolay gelsin diliyorum. Mesut'um, bacanağım bugün nerede çalışıyorsun? Sanırsam Avdira'da devam ediyorsun. Evet. Şöyle devam ediyorum. Hayalinizdeki mekanı yaratmak için... Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyoruz. Yalından yükselen ustalık, tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta, büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzemeyle söz veriyor. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat, hemen arayın, farkı yaşayın. İletişim numarası 699-4658-208. Sosyal medyada Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da tülin.mesut hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Yalınlı. Sloganını da şöyle yazdım: mekanınıza değer, kaliteye güven katın.
1: Harika. Harika. Senden sonra sloganlar bende. Reha dayım yazmış Nedim'im. Günaydın Kalimera yakışıklı çocuklar. Ben bir hafta sonra takipteyim. Kolay gelsin çocuklar. Muç muç muç muç muç. Öptüm diye.
0: Reha dayım. Vallahi Reha abicim benim. Çok çok teşekkür ederim.
1: Nedim'im bir şarkı dinletelim mi? Ondan sonra reklamlara geçelim mi?
0: Tamam, olur abi. Evet.
1: Bir tane istersen aç telefonları. Her selection için her selection.

Aykan'ım harikasın. Bak o dört kitap da bitsin, tamam mı? Şöyle keyiflen, böyle rahat rahat kahvecini yap böyle. Yavaş yavaş, özellikle Yaşar Kemal'in Karıncanın Su İçtiği kitabını mutlaka bir değerlendir, bir bitir.

Nedim'in günün sloganı geldi. Banaz'da Osman Agam'dan Almanya'dan. Akşam bizim Beşiktaş'ın bir yenilgisi oldu ya. Günün sloganı hazır veya gençler demiş yaralı kartal diye. Sağ olasın Osman Agacım, sağ olasın.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
5: Kotapliktiko.
4: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
5: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
4: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
5: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
4: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδη. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
1: Nedim'im, Nazife ablamın da çok çok selamı var sana. Kapıda görüşmüşsünüz ama...
2: Evet, doğrudur. Ben de sonradan fark ettim. Evet. Baştan gördüm ama farkına varamadım nedense. Ama sonradan denk geldi. Sonradan jeton düştü ama geçti.
1: Nazife ablam da evet. Seni dinliyor.
2: Çok Nazife ablam çok teşekkür ederim.
1: İyi yolculuklar da diliyor sana.
2: Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sağ olun.
1: Sağ olun. Ablaların ablası. Bir tanesin sen ablam. Şimdi müsaadenle ben de yine sponsorlarımızı bir okumak istiyorum dedim.
2: Evet abi müsaade sana.
1: Blue Elektrik'te avizelerde %20 indirimler var. Fit 2 Pro şofara var. Öğrenciler için, üniversite öğrencileri için %15, %20'ye varan paket indirimler Blue Elektrik'te. Blue Elektrik.
2: Sto Celero.
1: Bunu özleyeceğiz mi oğlum? Sto Celero'yu. Evet, elektrikçilik onların işi, işinde tecrübeli, sorunsuz, tesisat işleri, uzman ve ustalık, çok uygun fiyatlarla Blue Elektrik Gökçeler'de. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri, iç ve dış mekanlarınız için elektrik arızalarına hızlı çözüm. Güzelim eviniz ve bahçeniz için güneş enerjili, renkli ve çeşitli lambalar, yanlış duymadınız, klasik ve modern avize çeşitleri var ve avizelerde %20 indirimler. Bu indirimlerden faydalanın. Asfalt boyu Gökçeler, pazarın olduğu yerde. Çalışma saatleri pazar günleri hariç her gün sabah 7.30'dan öğlen 3'e kadar. Öğleden sonra 6'dan 9'a kadar sizlerle birlikte Blue Elektrik, Elektrolika, İlika, Fotistika, Blue Elektrik Ciğer, Instagram hesabı, avizelerde %20 indirim. Öğrenciler için de %15, %20'ye varan indirimli paketler Blue Elektrik Gökçeler'de. Nedim şarkılar hazırlarken ben de bakayım şöyle bir mesajımız var mı diye. Hacı Bedel okuyor. Sonra onu okuyoruz. Gene Hacı Bedel gene. Eczacı bunu ne anlatmaya çalışmış? Bir ilaç vermiş şu Hacı Bedel'e eczacı burada.
2: Nasıl bir ilaç?
1: Göstereceğim. O yemekten sonra. Hani biz şey diyoruz ya, biz her sabah aç karnına, akşam da yatmadan önce tok karnına diye. Heh. Böyle bir şeyler göndermiş.
2: Ona benzer bir şey. Allah Allah.
1: Yani var bir sıkıntı. Orada eczacı verdiğine göre var bir bilgi.
2: 11 dakikada bir şey yazmış oraya.
1: 11 dakikada bir sürün. Yesin. Lan topla da kendini, bir denk dur lan. Var mı bir şey okunacak sende, bir mesajın var mı?
2: Kendi mesajım şöyle: özleyeceğim. Seni özleyeceğim, radyoyu özleyeceğim, şu güzel Kral FM ailesini özleyeceğim.
1: Nasip kısmet olursa belki yine buluşuruz. Belli
2: i̇nşallah,
1: olur mu?
2: İnşallah. Şöyle gözümden bir yaş süzüldü düştü.
1: Eyvallah canım benim, kardeşim benim. Belki şey olur, Almanya'ya bir radyo açılırsa, Türkçe radyo açılırsa belki biz oraya geliriz. Dedim, belli mi olur?
2: İnşallah olur. Bu arada sen bu sakalı böyle bırak. Bayağı yakışmış sana.
1: Oğlum,
2: ciddi söylüyorum.
1: Sen duymadın mı sabah Arzu ne dedi bana? Dede olacak yaştasın dedi falan dedi. Sen duymadın değil mi onları?
2: Orasını kaçırmışım. Çünkü arabadan inmek zorunda kaldım.
1: Kurt incindi. Arzu beni incitti bu sabah. Dede olacak yaştasın falan dedi, bir şeyler dedi böyle.
2: Ben de nedense bayağı bir yakıştırdım. İnan
1: sakal
2: bak.
1: Sakal yakışmış mı?
2: Ciddi diyorsun? Söylüyorum sana gerçekten. Böyle bir görünce dedim olmuş.
1: Yakışmış. Bu seviyede mi kalsın?
2: Bir tık daha uzun olabilir.
1: Bir tık daha uzun.
2: Böyle şöyle, tam kirli sakal. Şey, yok orada abartmayalım.
1: Bizim hoca Aydın Lefter gibi. Onun
2: ha, sakalı... Yok onunki onu.
1: Aydın hocam. Dostek YouTube babası yeter ediniz. Bugün kapalı, dinlensin adam. Bütün yaz gerçekten çok çalıştı. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar hizmetinizdeydi. Ne gece 12? Sabaha kadar çok çok lezzetli yemekleriyle, tarifleriyle. Seyden Ödü, günaydın beyler. İyi yayınlar. Bak Seyden'i okurken hemen geldim. Günaydın beyler, iyi yayınlar. Nasılsınız bakalım? Kahveniz var mı? Kahve getireyim mi? Kahvemiz var.
2: Kahvemiz var. Az önce getirdim babacığım.
1: Evet.
2: Yeni geldim ben de. Az önce ben de elimde kahveyle, her zaman kahveyle gelmeye özen gösteririm. Kahve çok önemli.
1: Kahve önemli yani. Ve programa geldiği her gün boyunca kahvemizi Nedim getirdi. Bu arada Bobo, Seyden Ediz patronla görüşmeye de geliyor herhalde. Büyük ihtimal burada stüdyoda
2: evet,
1: gelecek.
2: Olabilir. Gelsin buyursun, gelsin görüşürüz.
1: Tamam.
2: Şöyle. Kahve ben... dediğim gibi çok önemli benim için. Ben evet. Almanya'da olsam, nerede olursam olayım, ben kahvemi elime almadan araba çalışmaz bende. Bu bende standart bir şey yani.
1: O hemen hemen hemen böyle bir herkes de öyle. Çünkü kahveyle bir kendimize geliyoruz, bir uyanıyoruz falan böyle.
2: Beni Almanlar da o kadar iyi tanımış ki gerçekten kahve içmeden beni bir tuhaf olduğumu görüyorlar. Bir stresli, sıkıntılı olduğumu göre direkt soruyorlar böyle Almancası. Hast du schon Kaffee getrunken? Sen kahve içtin mi diyorlar.
1: Hemen anlıyorlar seni.
2: Evet evet. Artık hepsi tanımış yani, biliyorlar. Yok, bende kahvesiz katiyen olmaz.
1: Özellikle sabah kahvesini de.
2: Asla.
1: Özellikle sabah kahvesi. Sabah kahvelerini yudumlayanlara da kolaylıklar diliyorum. Survivor az önce konuştuk orada. Şeyma eniştem orada, Haşim dayı orada, oradan herkese de merhabalar efendim Radyo Kral'dan. Tosteki Dubobo Seyden İdris. Mevsim salataları, her çeşit salatalar, orektikalar, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok çeşitli içecekler ve geniş menüsüyle Tosteki Dubobo Seyden İdris. Bu ne rakamı?
2: Peleketi Bekirli.
1: Peleketi Bekirli'de. Peleketi Rodopis Bekirli'de. 2534-031-202-698-75-96-105. Bir de prospora başlattırdı böyle Nedim'im. 3 tane menü alana bir tane horgatiki salata bedava. Heh. İstediği herhangi bir 3 tane menüyü alıyorsunuz Bobo'dan. Horgatiki yani köy salatası bedava. Ay sonuna kadar devam edecek bu indirimli fiyat, bu paket, bu kampanya, bu prospora.
2: Süper.
1: Harika.
2: Bana kısa bir mesaj gelmiş kuzenimden Dinkler'den, Yasemin'den. Şu bizim kartal var ya.
1: Şey, evet. Çocuğun adı neydi?
2: Cemali.
1: Cemali evet. Evet. Küçük Beşiktaşlı.
2: Annesi kuzenim olur. Çok yakın kuzenim. Hayırlı yolculuklar dinlemiş. Can kuzen demiş. Eyvallah evet. Sağ olasın.
1: Canım, Yasemin Hanım'a da iyi günler diliyoruz.
2: Zaman geldi. Yarın inşallah yola çıkacağız Allah'ın izniyle.
1: Evet. Bir şarkı arası verelim.
2: Şöyle orada abilerimize, amcalarımıza az önce konuştuk ya. Küçük bir bağlantı kurduk az
1: ha,
2: önce.
1: Şey evet. Ovada
2: buraya
1: evet.
2: Bir türkü gönderelim.
1: Gönder.
2: Şöyle bir şenlensinler. Bir
1: eyvallah.
2: Neşeleri yerine gelsin.
1: Survivor aç bakalım radyonun sesini biraz. Türkü sever dostlara güzel bir türkü göndersin dedim kardeşim.

0: Dedim ya, harika bir türkü seçmişsin. Yüreğine sağlık. Bu arada İlker Sıracım yazmış. Sana da selam söyleyeyim dedim kardeşim. Şimdiden yolun açık olsun. Makedonya'da hız sınırı 120 bilmem biliyor musunuz? Ben radara yakalandım demiş.
1: Oo, çok kötü olmuş.
0: 120.
1: Çok kötü olmuş.
0: Kaçtan kaçıyordun be Sıracım yani?
1: Şimdi BMW'si olan kaçar abi.
0: BMW'si olan kaçar da bak radara gelmiş. Kaç para i̇şte, cezayı sıram yaz bakayım.
1: Evet, İlker abicim çok teşekkür ederim. Yarın inşallah yola çıkacağım Allah'ın izniyle. Sağ olasın, eksik olma abi. Yakından tanışamadık. Üzüldüm bir doğrusu. Ama inşallah bakarsan Almanya'da bir araya geliriz. Bilinmez ya. Almanya büyük ama bize göre yollar küçük yani.
0: BMW'si olan evet. için küçük diyorsun.
1: Evet, biz çok yol yapanlardanız. Evet.
0: Sen gene dikkatli ol. Makedonya'da hız sınırı 120.
1: Hız sınırı 120. Şimdi şöyle, biz de amcayla beraber yoldayız. Amca da bildiğin trafik canavarı yani. Onda da 500 beygir araba var. Of. Biliyorsun. 5 beygiri tutamıyor yolda işte.
0: Şey yok mu? Hani indirmiyor musun? Efarmogilerde falan.
1: Yok. Onunki sabit 500. Sabit 500 beygir. Ondan sonra biz Makedonya'da 120, 140, 160, 170.
0: Sıramı sen dinle. 120 falan geçme. Evet. Radara yakalanmış.
1: İnşallah yüksek bir miktar falan ödemek zorunda kalmamıştır.
0: Bir yazsın bakalım Sıracığım, ne kadar yazdılar. Gerçi onlar e-mail olarak mı geliyor sonra? Nasıl buluyorlar onları? Tabeladan, plakidalardan evet. buluyorlar. Cezayı nasıl gönderecekler şimdi mesela Makedonya'da yazdıyız?
1: En son bundan 2 yıl önce sanırsam amcam da yakalanmıştı oğluyla beraber. Ben de arkalarından takip ediyordum. Onlar da sanırsam direkt orada ödemiştiler. Direkt polisin
0: çıkışta eline... böyle ödetiyorlar.
1: Yok, direkt polisin orada. Yani aynen, ceza ki... Evet evet, kestiği yerde.
0: Kaç para mı?
1: Elden hallettiler.
0: Aha.
1: Evet.
0: Tamam. Dürüm Gökçeler efendim, keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner, Dürüm Gökçeler, çıkın çıkın gidin, durun durun yiyin, Dürüm Gökçeler'e mutlaka uğrayın. Çift katlı klap sandviçler ama tek kat fiyatına hamburgerler de var. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk suvakileri hepsi Dürüm Gökçeler'de. Sto?
1: Selero.
0: Gitti. Hafta yine. Sto Selero Gökçeler'de efendim, yol boyunda okuldan yukarı doğru giderken Cengiz ve Serra Fırın'ın önünden geçiyorsunuz. Yukarı doğru giderken hemen sağ tarafta, size hiç de uzak değil, mutlaka arkadaşlarla tanışın. O lezzetli yemeklerinden bir tadın. Pazar günleri de açık olmakla beraber bir telefon ile siparişleriniz evinize, iş yerlerinize ve tarlalarınıza kadar getiriliyor. Telefon numarası 697-22-02-25-50. Instagram'da Dürüm 800, Facebook'ta da Dürüm Dürüm olarak takip edin. Dürüm Dürüm Gökçeler, açlığı ortadan kaldıran mekan Dürüm Gökçeler. Var mı ne diyeyim, sende herhangi bir mesajın bir şey var mı?
1: Mesajlar geliyor biliyorsun, yakından da evet. Dinleyicilerle bir araya geliyorum köylerde falan. Şarkı arası konuşmamaya özen gösteriyoruz. Şimdi güzel güzel türküler, şarkılar çalıyoruz, tek parçalar geliyor. Şarkı arası çaldığı sırada konuşmama özen gösteriyoruz. Elimizden geldikçe. Bazen mesajlar o kadar birikiyor ki konuşmak zorunda kalıyoruz. Yani bir şeyler evet. söylemek zorunda kalıyoruz. Yani.
0: Bir de dinleyici mesajını duymak istiyor hemen o anda. Evet. Bazen araya giriyoruz işte o şarkıların, evet. türkülerin arasına giriyoruz.
1: En son ne zamandı? Geçen akşam bizim köyün ablalarıyla, teyzeleriyle, yengeleriyle şöyle bir araya geldik. Bizim evin önünde. Hepsi çok güzel mesajlar iletti. Sağ olsun, eksik olmasına, gerçekten süper bir ikili oldunuz dediler.
0: Evet, onu herkes söylüyor. Evet, çok teşekkür ederim. Hatta akşam Gürkan abi bile sordu seni. Sen mi söylüyorsun? Nedim dedi, ne zaman kaçıyor dedi.
1: Eyvallah.
0: Kıskandı o bizi, kıskandı.
1: Eyvallah Gürkan, Gürkan abi benim. Sağ olsun. Sağ olsun. Onunla da yakından görüşemedik ama inşallah başka zaman olur.
0: Pek bir şey de kaybetmedim.
1: Niye öyle diyorsun ya?
0: Barazlı Osman abim göndermiş, telefona Bilgisayar'da app indirsinler. Radarlara haber veriyor. Bu arada ben de BMW sürücüsüyüm. Nedim'e selam.
1: Eyvallah.
0: Bütün BMW sürücülerini topladık buraya. Bak, topladık
1: bak
0: yani.
1: Dikkat ediyor musun bak ama BMW tayfası birbirine nasıl sahip çıkıyor?
0: Bak.
1: Bak dikkat ediyor musun? Bak. İlker abim olsun bak, Barazlı Osman abim
0: olsun. Barazlı Osman ağam olsun.
1: Hemen anında yazıp bak işte, bak bu BMW tayfası işte. Bak yani farkındasın
0: demek ki,
1: değil mi? Nasıl böyle birbirine sahip
0: çıkıyor? Bana bir BMW ya. Evet. Sen arabayı bırak kaçarım. Gidin, geçsin. Osman ağacım BMW'yi bırakıyor. Nedim bir deneme sürüşü yapayım. 6 ay bakayım memnun kalacağım mı kalmayacağım mı. Ondan sonra benim arabayı Nedim'e veriyorum. Nedim arabayı bana bırakıyor.
1: Sağ olun, var olun gerçekten. Onlardan hepsi var abi. Şöyle hatta bende yaklaşık ya 3 programda. Evet, 3 farklı ödemeli gerçek programlar var. Arabada ayrı var, telefonda ayrı var. Var da var yani. Tüm app'ler, tüm programlar var böyle.
0: Evet.
1: Yani yasak ne varsa hepsi var. Benim arabada hepsinden var. Öyle söyleyeyim size.
0: Yasak ne varsa hepsi var.
1: Evet.
0: Cemil Buray, günaydın Haşim. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Bol sohbetler dilerim. Kandiliniz mübarek olsun. Dualarınız kabul olsun inşallah. Nedim abime de iyi yolculuklar dilerim. Sağ salim gelsin inşallah demiş Cemil Buran.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin de kandiliniz mübarek olsun.
0: Evet.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum.
0: Cemil, akşam birazcık sohbetini de ettik senin kayınçolarınla birlikte. Valla Özgür'le bayağı bir sohbet ettik. Birazcık kulağını çınlattık. Teşekkür ediyoruz. Bir şarkı arası yapalım. Ondan sonra reklamlara gidelim mi? Reklamlar mı var sırada?
1: Sırada reklamlar var.
0: Okey. Reklamlara sonra... gidelim. Ondan sonra bir şarkı arası
1: gideriz. Tekrardan bir aradayız. Tamam.
2: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalitesiz.

0: araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
1: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
5: Dedim, mikrofonu açtım, daldık. Bilesin. Banazlı Osman Agam demiş, sadece bir sürüşte BMW'den memnun kalırsın ve başka arabaya binmezsin Haşim demiş.
6: Bu kadar.
5: Bitti.
6: Bu kadar bitti.
5: Aldık BMW, tamam. Yani 3.16 mı alayım, 4.16 mı, 5.16 mı, 6.16
6: mı? Ne alırsan al, BMW al.
5: BMW alıyoruz, bitti. BMW.
6: BMW.
5: Frappio BMW.
6: Evet. Ama gerçekten öyle. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Yani BMW sürdün mü başka arabaya geçtiğinde pişman oluyorsun.
5: Eyvallah. Evet. Sağ olasın Osman Agacığım, teşekkür ederiz. Ben bir hemen mesaj, ama sponsorumuzu bir okuyayım dedim müsaadenle.
6: Tabii ki de.
5: Çilek Mobilya, Epiplat Çilek'te %50, %60'a varan indirimler bu ay ve büyük bir ihtimal Eylül ayında da devam edecek. Onun bir görüşmesini yapalım Çilek Mobilya'dan ve ben sizlere buradan aktarırım tabii ki. Güzel evler, güzel mobilyalarıyla başlar. Son model, harika tasarımlar, uygun fiyatlar, konfor ve şıklığın buluştuğu adres, mekan Çilek Mobilya. Çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı, getirilmesi Çilek Mobilya'dan bedava. Bir şey ödemiyorsunuz. Gerek İskeçe ve gerek köylerinde. Ve bütün ürünler 3 yıl garantili. Web sitesi de var. Güncel kampanyalarını ve fırsatlarını incelemek ve takip etmek ve değerlendirmek istiyorsanız www.pedikoepiplo.gr. Facebook'ta da Çilek Xanti Pediko Epiplo olarak takip edin. Pardos Apollo'nun 8'de. Bu Çilek Mobilya.
6: Diplato Lidl.
5: Diplato Lidl. Eki, akribos, avto. Efendim, bu aydan itibaren tekrar ediyorum. Yüzde, yani Ağustos ayıyla başladı. %50 hatta %60'a varan indirimler Epipla Çilek'te. Dedim mi, mikrofonum sende? Mikrofon sende. Sadece şeyi, fon müziğini buradan kendin bir ayarla canım benim.
6: Evet, ben kendim şey yaparım. Okay. Bu arada saçımı nasıl, beğendin mi?
5: Harika. Kim kesti?
6: Haşim abim kesti.
5: Yes. Hanım ne dedi?
6: Hanım felaket.
5: Biraz yani. Kısa yaptık onları sanki bu sefer ama.
6: Bir tık kısa oldu ama olsun. Ben Almanya'ya gidene kadar.
5: Bir hafta 10 günde düzelecek onlar. Evet.
6: Evet, evet. Ama hanım çok beğendi gerçekten.
5: Emin ol. Evet.
6: Belli diyor. Bir profesyonel berber üzerinden geçmiş senin demiş.
5: Şimdi şey, baba misirgalar gibi kabardım böyle. Hani misirgalar kabarıyor ya böyle dedi.
6: Eyvallah. Eline sağlık gerçekten. Teşekkür ederim.
5: Saatler olsun kardeşim.
6: Şöyle yüksek müsaadenle ben başka
5: bu arada bir Celalettin Agam, tamam sen ayarla, ben hemen mesajı okuyorum. Celalettin Agam yazmış. Nedim, geçen günlerde bizim köyden geçtin 180'le.
6: Yok.
5: 185'le geçmiş. Celalettin Agam da radar var herhalde, tuttu böyle seni. Devam ediyor, gülme. Gülme, devam. Şöyle diyor. 185'ten bizim köyden geçtin, durmadın. Kulağını çekeceğim. Ben dün akşam Arabacıköy dedim. Dede ve amcanlarla birlikte kahve içtik. ayran içtik, dönüş hazırlığı vardı. Sen arabanı hazırladın mı? Ama muhtemelen sen çok önceden hazırlanmışsındır. Baksana sen bir an önce dönmeye bakıyormuşsun. Çok meraklısın, dönmeye değil mi Celalettin Aga? Sen 180'den nerede geçtin lan?
6: Yok abi, yok. Yok.
5: Celalettin Aga elinde tutmuş radar lan. Şöyle, sen şimdi Celalettin Aga yalancı mı çıktın?
6: Karaca, estağfurullah. Estağfurullah. Abim yalan söylemez. Rica asla.
5: Çekerim makineyi, sıkarım asla topuklarını.
6: Asla, o bizim
5: 180'den nereden geçtin? Caminin oradan mı geçtin bu oğlum?
6: Şöyle Karaca'nın içinden geçeyim dedim. Biliyorsun altta suyu yine felaket doldurmuşlardı. Bu sefer ben de
5: o ilaçlı suyu diyorsun. Evet, evet, evet.
6: Arabada bayağı bir alçak olduğundan, altı komple su olduğundan dedim içeriden gideceğim bu sefer. Hatta gördüklerimi selamlarımı konuşuyorum derken tam o sırada Karaca'nın içine girmezden bir dakika önce telefon geldi. Nedim çabuk ol. Nedim bas. Nedim bas, hemen gelmen lazım.
5: Yenge.
6: Tabii. Başka kim olacak? Hanım aradı tabii. Kim olacak? Hemen gel dedi. Ben de Karaca'nın içine o sırada girdim. Celalettin abim gördüm, duracaktım. Telefon gelmişti tabii. Malum duramadım. Devam etmek zorunda kaldım.
5: Aynen, evet. Caminin oradan 186 lan geçti diyor.
6: Altısı da var.
5: Abi dedim az önce, bak ifade etti Celalettin abim. Yavaş yavaş geliyordu. Telefon geldi hanımdan. Nedim neredesin deyince bir el freni bir dönüyorsun.
6: Evet. Orada hafif lastikler de yandı.
5: Alacak Celalettin abim anahtarlarını elinden, göreceksin sen o zaman.
6: Yoksa o yüzden, yoksa duracaktım. Kesin duracaktım Celalettin abim. Seni de hatta gördüm. Kornaya da bastım. Duydun, gördün beni. O yüzden duramadım.
5: Yani. Kartalım benim. Koca kurdum. Anladığın kadarıyla hanımlar telefon ettiği zaman başka hiçbir şey görmüyor.
6: Elim ayağıma dolaştı yani.
5: Celalettin abim demiş. Masalı bıraksın. Abi Agacım, hanım aradığı zaman onun masalı hikayesi mi olur? Adam dönmüş işte, bak açıklıyor, el frenini çektim diyor, caminin oradan bir döndürdüm diyor. Oya da böyle şeyleri hiç kaybetmiyor, kaçırmıyor.
6: Tabii bak, onlar benim hanıma tanıştı.
5: Bak şimdi ne yazmış Oya kardeşim. Bak böyle olacaksın, yengelerden korkacaksınız.
6: Tabii
5: ki. Ana geldi başımıza.
6: Tabii onlar bizim, benim hanımla tanıştı, bir araya geldik ya şeyde. Platya'da yakaladılar beni. Paparazzi gibi yakaladılar beni orada. Tabii. Bir araya geldik, ondan sonra hanımı destekler tabii.
5: Kimi destekler?
6: Kadın tabii.
5: Ama şöyle bak, yengelerden korkacaksınız. Yani. Ya biz korkmuyoruz, biz saygı duyuyoruz onlara.
6: Evet.
5: Bu korku değil.
6: Tabii. Bu mesela, tamamen saygı.
5: Aynen. Düpedüz saygı. Şimdi sen diyebilirdin değil mi? Ben Celalettin Agam'ı gördüm, hanım gelmeyeceğim. Heh. Ama ne var? İlk önce yengenin dediğini yapıyoruz, sonra Celalettin Agam'ı gidiyoruz. Bu korku denmez, bu saygıdan kaynaklanan
6: zaten
5: bir şey.
6: Zaten gelmeyeceğim dediğim anda benim böyle bir ses telleri titreşime giriyor.
5: İstersen titremesin, her tarafın titreşim.
6: Hafif titreşime giriyor böyle, vibrasyon oluşuyor. Ondan sonra gigi kekelemeye başlıyorum orada.
5: Hanım geliyorum şimdi ben şimdi.
6: O yüzden.
5: Çok kocaman masal anlatıyorsunuz demiş Celalettin. Celalettin Aga, şimdi sen de yengemden korkmuyor musun yani? Onu anlatmaya çalışıyorsun Agacığım beni.
6: Yoksa sen de elini masaya vuranlardan mısın?
5: Yok, vurmayalım artık. Ne masa kaldı, ne el kaldı artık yani.
6: Gerçi senin
5: bak, ibret al. Bak ibret al. Bak,
6: vura vura ne hale geldi ya, bak gördün mü?
5: Bir ben vurdum, iki o vurdu. Tabii kesin öyledir diyor Oya kardeşim. Hiç kaçırmıyor böyle. Yok deseydi hiç sorun olmazdı demiş Celalettin Agam. Okey. Ben de bu uygulamayı tavsiye ederim Nedim abime. CB Talk diye dinleye dinleye hiç takılmadan sınırlardan geçsin. Bir ara kulaklarım bayağı bir yandı. Demek ki bir ara kulaklarım bayağı bir yandı. Evet, akşam Özgür ve konuşuyorduk seni birazcık Cemil kardeşim. Birazcık kulağını çınlattık.
6: Bak şimdi bu uygulamayı gözden kaçırmışım. Bu nasıl bir şey? Ne işe yarıyor? Bunu bilmiyorum bak şimdi.
5: CB Talk.
6: Evet. Bunu bilmiyorum. Bak bunu gözden kaçırmışım. Yani ben o kadar programlarla, app'lerle uğraşan biri olarak bunu gözden kaçırmışım. Yani sonuçta her şeyi ben de bilemem. Ne işe yarıyor? Bu ne yapıyor? Nasıl yardımcı oluyor?
5: Cemil bir yazsın bize. Benim de pek bir bilgim yok.
6: Bir bilgi verirse sevinirim.
5: Bu arada polisler, jandarmalar bizi dinliyorsa diyecekler. Bak bunlar UEFA'ma gidiyor, indiriyor. Ama gerçi Sırbistan'da, Makedonya'da falan, Avusturya'da bizi anlamazlar ya. Ne demiş? Nine demiş Celalettin Agam. Nine.
6: Almanya. Hani Alman'ın katı nine var ya böyle. Nine. Dedi mi dünya tersine dönse olmaz. Nine dediyse Alman bitti.
5: Nine yani.
6: Nine'dir.
5: Bitti. Egal. Şayz egal. Okey. Oku sponsor. Oku şayz egal. Egal.
6: Zaman geçiyor. Biz
5: şayz egal.
6: Müsaadeni sonra dondurmacılığa devam edersin tamam. Sen. Evet. Evet, Mesut Agofayansçılık. Hayalinizdeki mekanı yaratmak için burada.
5: Parantez açıyorum. Arzu yazmış. Nedim hoş geldin kardeşim günüm. Bugün telefonda görüşme günü. Kusura bakmayın fazla katılamıyorum demiş. Nedim hoş geldin dedi. Arzu eklemiş. Devam.
6: Hoş bulduk Arzu Hanım. Size de kolay gelsin. Çalışıyor.
5: Yarın. Arbeit yarın.
6: Ha yarından.
5: Bugün değil. Bugün
6: randevular. Bugün telefonlarda.
5: Bugün telefonda randevular. Evet. Yarın iş başı Arbeit. Tamam.
6: Bir ara verin. Biraz dinlenin. Bizi dinleyin. Evet. Size iyi gelir eminim. Teşekkürler bu arada. Evet, Mesut Ago Fayansçılık. Hayalinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyoruz. Yalından yükselen ustalık, tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta, büyük küçük her çeşit fayans işinde uzman işçilik ve kaliteli malzemeyle söz veriyor. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. İletişim numarası 699-4658-208. Sosyal medyada, Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da tülin.mesut hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Yalımlı. Mekanınıza değer, kaliteye güven katın. Abi ben yüksek müsaadenle şöyle devam ediyorum. Efarmoges Alüminyum Avcı Celal. Evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite. Avcı Celal, babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devi Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli Elvial alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyorlar. Adres İskeçe Lefkopetra yolu 6. kilometre. Sabit telefon 2541-031-506. Cep telefonu 694-4552-508. Sosyal medya Instagram üzerinde Avcı Celal olarak takip edebilirsiniz. Avcı Celal, kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır.

Ve son olarak diğer sponsorumuzu da okuyayım abi yüksek müsaadenle. Ramazan Giritli ve Deli Emrah boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı. Duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var, alçı işleri mi yapılacak? Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor, sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyorlar. İletişim numaraları 693-9777-507, diğer cep telefonu 698-6756-507. Sosyal medyada Facebook ve Instagram'da Ramazan Giritli ve Emrah ile hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Dinkler Köyü. Sloganı da şöyle: 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet.

Mesut Bacan'a mesaj göndermiş abim. Şöyle, selamünaleyküm demiş Haşim abime ve Nedim'e. Sağ olasın Bacan'am. Bugün Gümülcine'de çalışıyormuş. İstek parça gönderdi. Selanik havası. Hemen hazırladım Bacan'am. Birazdan çalacağım. Sizlere kolay gelsin. Aynı zamanda Selanik havasını bizlere, Haşim abim bana ve de Mustafa abisine gönderiyormuş. Eyvallah Bacan'am. Sağ olasın.

Şimdi böyle başlamışken böyle yarıda bırakmaz. Olmaz. Devamı geliyor. Gelecek. Sakarkaya dinliyor mu Sakarkaya? Oradaki ablalar, yengeler, teyzeler dinliyor mu? Hüseyin arkadaşım dinliyor mu? Ramadan'ım, Mümin abim. Cümleden de hepiniz oradasınız, dinliyorsunuz. Hadi bakalım.

Biraz coşturalım Beliker abicim. Ver coşkuyu sen de ver. Şimdi arkası gelecek bunun. Bitti o. Şimdi kıvılcım geldi ya, bitti şimdi. Tamam. Şimdi gel de tut sen aşırmayın burada stüdyoda.

0: Dedim aman be dalayım ben artık bakalım azıcık konuşayım.
1: Dal artık abi dal.
0: Dalayım be.
1: Öğleni geçti sen.
0: Misafirlerimiz de geliyor arada böyle sağ olsun Tostakit'in baba geldi ziyaretimize kadar. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kitap Fantazopoli efendim Özbay kardeşimiz. Kitap Fantazopoli'nin telefon numaraları değişti. Aynı telefon numaralarını, yeni telefon numaralarını Facebook ve Instagram'da Kitap Fantazopoli olarak yazıp bulabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Cumartesi günü 29 Ağustos sabahı saat 10'dan öğlen 1.30'a kadar merkezde olacak. Kitap Fantazopoli'de olacak. Nerede?
1: Peleketi Bekirli.
0: Peleketi Bekirli'de olacaklar efendim. Yarından itibaren de kayıtlar başlıyor. Yarın salı, yarından itibaren Kıdap Fantazopoli kayıtları başlıyor. ESPA programı alan aileler için bedava. Sorularınız varsa yeni telefon numaralarından bulabilir, sorabilirsiniz. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor Kıdap Fantazopoli. Cumartesi günü 29 Ağustos sabah 10'dan öğlen 1.30'a kadar da hizmetinizde. Gerek sorularınız olursa, gerek çocuklarınızla tanıştırmak istiyorsanız, mekanı görmek istiyorsanız Kitap Fantazopoli Arabacıköy Bekirli üzerinde, yolun üzerinde gidip tanışabilirsiniz arkadaşlarla. Deneyimli öğretmenleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri ve çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum, Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdap Fantazopoli. Bir mesajlara bakalım.
1: Tabii abi.
0: Bir mesajlara bakalım neler var neler yok diye şöyle bayağı bir mesajlar gelmiş. Celalettin Agam yine yazmış. Rahmetli Edip Akbayram abinizi unuttunuz gibi hava nasıl oralarda üşüyor musunuz şarkısını?
1: Hemen hazırlıyorum.
0: Bir hazırlarsa
1: hemen
0: memnun olurum.
1: Celalettin abi anlaşılan, biz de yapmaz mıyız?
0: Siz derin sohbete girmişsiniz. Celalettin Agacım hemen geliyor şarkı. Günaydınlar güzel insan süpersiniz. Her zamanki gibi kralsınız. Bu radyoculukta maşallah demiş Hollanda'dan Cevat Nizem. Teşekkürler Cevat'ım.
1: Eyvallah çok teşekkür ediyorum Cevat abicim.
0: Bobo ile görüştük.

0: İsmet yazmış Belçika'dan, merhaba Nedim, özleyeceğiz seni şimdiden, hayırlı yolculuklar diye. İsmet Agan biliyorsun.
1: Ah be İsmet abicim, ben de sizleri özleyeceğim emin ol. Gerçekten bak, bütün gün onu anlatıyorum Ayşman burada, söyleyip evet. Duruyorum. Üzülüyorum, ben de üzülüyorum. Yapacak bir şey yok. Malum. Geri dönme vakti.
0: Kurda Sarı'ndan Aykan Akın'da sesli mesaj gönderdi. Sana yine çok çok selamlar. Cumartesi pazar iyi dinlenmişsiniz diyor. Sesinizden belli diye de söyledi.
1: Sesimizden anlıyorlar yani gerçekten. Eyvallah.
0: Sağ olasın Akın. Selamun aleyküm abiler. Nasılsınız? İyi yayınlar dilerim. Mehmet Osman Gökçeler'den. Sağ ol Mehmet Osman'ım. Teşekkür ederim. Senin hafta sonu nasıl geçti bakalım. Günaydın Büyük Kartal. Biz sevilmek için sevmedik demiş. Belçika Gent'ten. Kaya dostum yazmış bu Beşiktaş'a gönderme.
1: Vay.
0: Şimdi akşam biraz yaralandı. Kartal biraz hafif yaralandı. Biz sevilmek için sevmedik Beşiktaş'ı diye. Belçika'dan Gent yazmış.
1: Hep yenecek de değilsiniz canım.
0: Hayır yani. Canım.
1: Siz niye? De Fenerbahçe gibi ara ara böyle tökezli gideceksiniz yani.
0: Yaşı Aşim demiş şarkıları Yeliz Mehmet Hanım efendi. Nedim kardeşim hazırlıyor. Yeliz Hanım mutfakta böyle şarkılar çok hoşuna gidiyor Yeliz Hanım'a.
1: Ha yemek yaparken böyle.
0: Yemek yaparken
1: tabii.
0: Evet.
1: Aman yemekleri yakmayalım. Malum bu havalarda insan yemeği işi bırakıp direkt oynamaya giriyor. Ondan sonra yemekler gitti.
0: Arzu yazmış sizin oraya Show TV gelmiş. Ceko çok baktım sizi görebilecek miyim diye ama göremedim. Nasipse ne zaman çıkacaksın dedim yola. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Şimdiden kazası belasız demiş Arzu Hanım. Show TV.
1: Çok teşekkür ederim. Show TV'nin geldiğini ben bilmiyordum.
0: Ben de bilmiyordum. Ceko kim ya?
1: Allah Allah.
0: Show TV.
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Ben de bilmiyorum vallahi Nedim.
1: Zaten ben biliyorsun. Kamera görünce ben direkt giriyorum yani.
0: Dayanamıyorsun.
1: Evet. <yani. gülüyor> Konuşmam lazım. Anlatmam lazım. Bizim buraları bir övmem lazım.
0: Show TV gelmiş de bizim mi haberimiz yok
1: yani,
0: ya?
1: Trakya anlata bitmez yani
0: Allah
1: biliyorsun.
0: Allah Allah. Hazır mı Elif Akbayram?
1: Evet hazır. Hemen. Bu arada Arzu Hanım ben yarın inşallah ikindiden sonra yola çıkacağım Allah'ın izniyle. İnşallah.

Nedim sağ olsun Toroslu yolları girdikten sonra hemen akabinde cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu geliyor. Efendim İskeçe'de Panagi Çaldarı 69'da İnanlı'da caminin karşısında ve Gökçeler Merkez Köyü olmak üzere 3 mıntıkada 3 yerde 7-24 saat acılı ve böyle hassas gününüzde Serhun Delioğlu kardeşim her türlü hizmetinizde. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı. Her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik faturalar, timologyalar, apodiksiler. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler. Gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzemeyi Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde bulabilirsiniz. Serhun kardeşimiz de Instagram ve Facebook'ta da cenaze hizmetleri Serhun bitişik şekilde yazabilirsiniz. Telefon numarası 698-77-99-377. 7-24 saat acılı ve hassas gününüzde cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu'na başvurabilirsiniz.

0: Nedim Arzu demişken az önce söyledi, Show TV o sizin oralara gelmişti, Gümülcine'ye gelmiş diye de eklemiş. Yani bizim İskeç'e gelmemiş, belki bizim buralara da gelebilir herhalde. Mehmet Osman, çok teşekkür ederim. Babana da çok çok çok selamlarımı gönder kardeşim.
1: Biz de o yüzden zaten kaçırdık. Yoksa bizim buralara gelse kesin... Yani
0: kesin biz çıkardık onların önüne. Onlar bizim değil.
1: Haberimiz olurdu yani, o yüzden.
0: Evet. Celalettin Akacım sağ olasın, teşekkür ederim. Cinus bir yabancı dil eğitim merkezi, Almancasını.
1: Zentrum für Fremdsprachen Unterricht.
0: Unterricht Almancası. Kendroksan Angulosan, Cinus B dahi arım. 25 yıllık tecrübeleriyle, katkılarıyla Cinus B yanınızda. Yine 694-0085-990 Gökçeler'de belediye binasının arkası, postanenin yanında Stosselero'da. 17-31 Ağustos tarihleri arasındaki kayıtlara özel indirimler. Yanlış duymadınız. 17-31 Ağustos tarihleri arasındaki kayıtlara özel indirimler var. Cinus B'de. Arka sürprizleri de var. Cinus B Dahiyar'ın Yabancı Dil Eğitim Merkezi Gökçeler'de. Cinus B olarak da Instagram'da takip edebilirsiniz. İletişim bilgileri orada. Sorularınızı sorabilirsiniz. Unutmayın, onların tam 25 yıllık tecrübeleri var. Gökçeler'de, Selero'da. Kendroksan Anglosan Yabancı Dil Eğitim Merkezi Cinus B. Var mı Nedim'im okumak istediğin mesajın falan?
1: Şöyle bir mesaj gelmiş bana.
0: Evet.
1: Bir bakayım hemen. Ksarpoz'un göndermiş. Emrah bizim sponsorumuz. Selamlar, hayırlı programlar sizlere. Sarf akşamı bir ara görüşelim, biraz sohbet edelim be ya demiş. Özlemiş, ne kadar güzel böyle.
0: Evet.
1: Sevildiğini görmek, hissetmek.
0: Mükemmel.
1: Gerçekten. Sağ olasın Ksarpoz'um. İnşallah. Şöyle akşam bir yemek toplantısı olacak. Onun ardından zamanım kalırsa hemen alo derim, bir araya geliriz inşallah. Sağ olasın, eksik olmak Sarfeciğim. Size de kolay gelsin. Cümleten kolay gelsin.
0: Bir bilgisayarcı arkadaş vardı, o kimdi?
1: O Murat'tı.
0: Murat'tı ha.
1: Bir de benim diğer kuzenim var. O da bilgisayar canavı, o da Seyran.
0: Eyvallah. Bütün canavarlar burada. BMW canavarları, bilgisayar
1: canavarları. Tüm canavarlar burada, evet.
0: Canavarlar.
1: Burada trafik canavarı mı ararsın, bilgisayar canavarı mı, frakya canavarı?
0: Trafik canavarı, BMW canavarı, bilgisayar canavarı, mikrofon canavarı.
1: Evet.
0: Ne hazırladın Nedim'in bizlere?
1: Şöyle devam edeyim.
0: Tamam.

0: Şimdi az önce Oya Remzi yazmıştı ya.
1: Ha evet.
0: Dönüşte bize uğrayın kahve içeriz diye falan.
1: Dedim şimdi, bizim buradan geçerken uğrayın bize, hem dinlenirsiniz hem de bir kahve içeriz demiş.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum bu arada. İlk olarak teşekkür ederim davetiniz için. Şimdi şöyle, Haşim Amarım sürekli söylüyor zaten. Sen çok yırtık bir adamsın. Bana kalsa öyle. Ben her davet edildiğim yere gitmeye gayret gösteriyorum. Gitmeyi de seviyorum. Ama işte bunu bazen hanıma ben anlatamıyorum. Hanım da beni sakinleştirmeye çalışıyor zaten. Bu ne diyor? Çok fazla şey yapıyorsun. Artık her yere gidiyorsun. İnsan bir çekilir, bir kendini çeker diyor. Yok, bende geri vites olmadığından. Yani bana kalsa ben şey yapardım da işte hanıma bunu anlatabilir miyim? Veya onu ikna edebilir miyim? Orası.
1: Sen Almanya'ya gidinceye kadar bir konuş böyle hanımdan. Yolda belki bir ikna edebilirsin. Belki olabilir.
0: İnanın daha iki arkadaş rahat böyle. İki üç arkadaş davet etti. Onlardan birkaçı da yabancı hatta. Sırplı, Almanı falan. Buyurun gelin dediler. Hatta kimisi anahtar elime teslim etti gerçekten.
1: Oo.
0: Sırp arkadaş direkt Sırbistan'da evinin anahtarını teslim etti.
1: Ben, çünkü oradan geçiyorsun Sırbistan'da.
0: Evet, bana diyor ki sen oradan geçiyorsun. Otobandan çıkıp 5 kilometre sonra benim eve gidiyorsun. Benim annem olacak orada diyor. Sizlere yemekler hazırlayacak. Benim evim orada, geç dinlen diyor. Duşunu al, bir kendine gel diyor. Ondan sonra devam edersin diyor.
1: Bravo.
0: Yok. İşte dediğim gibi. Çok davet ediliyoruz. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Seviliyoruz. Biz de aynı şekilde seviyoruz. Sağ olun.
1: Dankeschön.

0: Yine harika seçimler, harika şarkılar, harika türküler hazırlamışsın. Sağ olasın Nedim'im. Teşekkür ederim. Bu arada Celalettin Ağam demiş ki, Nedim vay vay maşallah, bize de gelecektiniz, hala geliyorsunuz.
1: İşte gelecektik Celalettin Ağam. Dediğin gibi gelecektik, bir türlü gelemiyoruz.
0: Ama Almanya'ya gideceksin değil mi? Dur burada.
1: Ama... Yok burada. Burada geleceğim dedim. Çaktırma
0: sana be ya. Tamam, Almanya'ya gelecek Celalettin Ağa adam yani. Burada.
1: Almanya'da daha kötü. Bizden çok daha uzakta. 3-4 saat yol. Yani Oya, Remzi ve Adnan kardeşimizin kaldığı bölgelere yakın. Yani Nürnberg taraflarında.
0: Burada 10 dakikalık yolu gelemedin burada, orada.
1: Orada ben 3-4 saatlik yolu gideceğim işte.
0: Celalettin Ağam seni vallahi kurşuna dizecek bu gidişle.
1: Abi işte Nedim'e kalsa var ya, direksiyondan inmiyor ama işte yapacak bir şey yok. Biz de emir kuluyuz.
0: Celalettin Ağam benim, sağ olasın. Koşa kurdumuz bugün bizi hiç yalnız bırakmıyor. Perihom, Seden ve Perihan Ağustos ayında başladı. %50'ye ne alırsanız efendim %50'ye indirimler. Bu ayın sonuna kadar devam edecek züccaciyecimiz Perihom'da. Kiraz 3'te efendim. Ve Blue Elektrik'te de indirimler var avizelerde. Yanlış duymadınız, klasik ve modern avize çeşitlerinde %20'ye varan indirimler ve Türkçe televizyon makina yani uydu alıcıları da geldi. Blue Elektrik hem onun uydu alıcılarını satıyor hem de onun takım işleriyle ilgileniyor. Çünkü tecrübeli ustası elektrik işlerine de bakıyor. İç ve dış mekanlar için elektrik arızalarına da hızlı çözüm buluyor Blue Elektrik'te. Klasik ve modern avize çeşitleri %20'ye varan indirimler, öğrenciler için, üniversite öğrencileri için %15, %20'ye varan paket kampanyalar, Blue Elektrik, Mavi Elektrik, bu ne?
1: Stosselero.
0: Stosselero. Asfalt boyu gökçeler pazarın olduğu yerde. Elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, kataloglardan seçebileceğiniz yüzlerce elektrikli alet ve ürünler. Efendim siz seçin, Blue Elektrik hemen getirsin. Kız ve erkek çocukların odalarını süsleyen çok şeker ve güzellikte masa lambaları, elektrikli güzellik ürünleri de var. Kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller ve lambalar. Efendim bu sıcak yaz günlerinde bulunduğunuz mekanı serinletecek çok çok çok çok uygun fiyatlarla pervaneler. Toptan ve perakende elektrik malzemeleri ve el aletleri Blue Elektrik'te. Blue Elektrik'te.
1: Evet. Stosselero.
0: Evet ya, görme etsin.
1: Sormanı bekliyordum.
0: Evet. Elektrolika, İlika, Fotistika, Blue Elektrik Gökçeler'de. Aynı şekilde Instagram'da da Blue Elektrik Ciğer olarak takip edebilirsiniz. Hazır Nedim'im Gökçeler'de bir dürümü de bir tanıtalım mı?
1: Tabii ki de.
0: Efendim çift katlı club sandviçler tek kat fiyatına, hamburgerler var. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk sulaklarını mutlaka deneyin. Ömer'in de dediği gibi çıkın çıkın gidin, durun durun yiyin efendim dürüm Gökçeler. Her lokmada tadı damağınızda, kokusu aklınızda kalacak orijinal tatlar, lezzetler. Keser döner, sab döner, et döner, tavuk döner, dürüm
1: Gökçeler.
0: Gökçeler. Okuldan yukarı doğru giderken hemen sağ tarafta efendim sizlere hiç ama hiç uzak değil. Çıkın çıkın gidin, harika lezzetli malzemeleri hazırlanan dürümleri yiyin ve deneyin. Evinize, iş yerlerinize, tarlanıza siparişler de var. Pazar günleri de açık. Telefon numarası 697-220550. Insta'da dürüm 800, Face'te de.
1: Evet, olur böyle şeyler. Canlı yayın.
0: Dürüm olarak dürüm Gökçeler, kolay gelsin dürüm Gökçelere.
1: İnternetteki komik gibi inceler aşırı komik oluyor abi ya. Şimdi baksana.
0: Evet.
1: En sulu nara ne denir?
0: Ne denir?
1: En sulu nara ne denir?
0: En sulu nara.
1: Evet.
0: Ne denir? En sulu, sulu nar denir.
1: Pınar.
0: Pınar.
1: Ayağı kırılan ata ne denir?
0: Kırk ayak.
1: Sakatat.
0: Sakatatlardan.
1: Sakatat, evet. Balıkların babasına ne denir?
0: Sazan.
1: Babalık. Köpek köpeğe ne demiş?
0: Köpek köpeği ısırmaz demiş.
1: Hav hav demiş.
0: Oğlum hiçbir şey oraya cevap veremedik. Evet. Sınavı geçemiyoruz.
1: Koala koalaya ne demiş?
0: Koala koalaya ne demiş? Coca Cola mı demiş?
1: Sen kaç, ben koalayım.
0: Harika şeyler.
1: Güzel oluyor gerçekten.
0: Harika, evet. İnternette çok çok harika şeyler var. Bir de o bazı küçük videoları sesle verebilsek yayına, onlar da güzel olur da.
1: Gerçekten yani, o imkanımız olsa ayrı bir komik olacak gerçekten. Yani...
0: Dedim istersen reklamları mı yoksa bir şarkı arası yapıp ondan sonra reklamları mı verelim? İstersen bence
1: şöyle
0: bir reklamları
1: bugün
0: bir geçelim.
1: Reklamları vermesen beni Karadayı buradan Almanya'ya kadar koşturur mu?
0: Yeni Zelanda'ya kadar koşturur.
1: Koşturur
0: Almanya'ya
1: değil mi?
0: Yeni Zelanda'ya kadar koşturur.
1: Hani bugün son yayın niyetine diyordum böyle.
0: Yok hiç öyle, son ilk yayına bakmaz. Biz ekmemizi oradan kazanıyor deyip reklamları girsen.
1: Yoksa beni...
0: Yeni Zelanda'yı geçtim, Tokyo'ya kadar koşturur seni.
1: Yapar, yapar. Eyvallah. Hüseyin abicim dinliyorsa ben hemen reklamlara geçeyim.
0: Hemen reklamlara geçsen.
1: Ardından yine beraberiz.
2: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532 111 064.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
6: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
7: Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
8: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık, kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
7: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
8: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
7: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
13: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
14: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent a Car στην Ξάνθη.
15: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
14: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
15: Μαλαμίδης Rent a Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
14: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
15: 694-1585-444.
2: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
0: Tosteki Tubobo sağ olsun ziyaretimize de geldi. Hem tanıştık hem Nedim'le tanıştık. Tosteki Tubobo seyden iris bu ne?
1: Bekirli. Delegiti.
0: Efendim. Tosteki Tubobo da ay sonuna kadar biliyorsunuz her cuma oğlak var. Siparişlere göre kokoreçler de oğlak kuzu çevirme ve mangalda ızgara ve pirzola da var. Bobo da ayrıca ay sonuna kadar devam eden İndirimli prosforalar da var. Mesela 3 tane meride alıyorsun dedim. 3 tane yemek seçiyorsun. İstediğin yemekten koreatik salata bedava. Hediye.
1: Ben Bobo'ya gittim bu arada.
0: Gittin mi?
1: Tabii ki de gittim.
0: Bobo'ya biz yazın başında gitmiştik bir ara böyle. Geçip oradan tabii ki alıyoruz. Bobo'da harika lezzetler var efendim. Mutlaka mutlaka tanışın Bobo'yla. Pazartesi hariç mesela bugün hariç. Hafta sonu yorukuyorlar. Bugün dinlenecekler. Mangalbaşı lezzetleri bulabilirsiniz. Ekmek ve pidede döner tavuk var. Aradığınız lezzetli mezeler var. Mevsim salataları. Her çeşit salata, orektika, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler. Çok çeşit içecekler ve geniş menüsüyle Tosteki Tubobo seyden ediniz.
1: Bekirli.
0: Bekirli'de. Efendim ciğer şişi de bulabilirsiniz Bekirli'den ustamız. Dediğim gibi 3 trizmerides yani 3 tane menüye istediğiniz menü alıyorsunuz. 3 tane menüden sonra bir tane horgatiki köy salatası Bobo'dan prosfora. Fosfora. Teşekkürler Bobo işbirliği için teşekkür ederim. Hayırlı işler. 31 Ağustos'dan 8'ine kadar da yıllık izni için kapalı olacak Bobo. Dinlensin
1: yani,
0: azıcık.
1: O da dinlensin yani, yani canım. Robot değil ya insan o da.
0: Mutlaka. 31 Ağustos 8 Eylül arası Bobo kapalı olacak Bekirli'de. Evet. Dinliyorum Edim seni.
1: Şimdi sağ elin verdiğini sol el görmemesi gerek diyoruz. Yani böyle bir sadaka verdiğimizde, ibadetimizi yaptığımızda, bir şey böyle bir evet. yardım ettiğimizde.
0: Evet.
1: Evet. Bu sebeple de kadının biri ibadetin gizlisi makbuldür diyerek kocamın kartından kendime 10.000 TL sadaka gönderdim. Allah kabul etsin.
0: Allah kabul etsin. Oluyor öyle. Sağ elden göndermiştir kesin onu da. Sol eli duymasın, kocası duymasın diye.
1: Evet.
0: Oluyor mu öyle?
1: Oluyormuş bak oluyor gördün mü?
0: Doğru. Sadaka niyetine yanlış anlaşılmasın. Evet, evet. Tamamen sadaka niyetine. Ve efendim yine Master Travel çarşambadan sonra harika bir hediyesi var. İki kişiyi Master Travel yine Radyo Kral olarak İstanbul'a gönderiyor. Kahvaltısıyla birlikte gidiş dönüş biletiyle birlikte ödenik Master Travel ve Radyo Kral işbirliğiyle çarşambadan sonra nasıl kazanacaksınız onları anlatacağım. Tempo Turizm her gün Master Travel işbirliğiyle 20 euroya İstanbul'a gidiyorsunuz efendim. Sınırlarınızı aşın, dünyayı gezin. Gerek yaz için tatil paketleri, gerek kış için tatil paketleri, ekonomik paketler, balayı paketlerin hepsi Master Travel'de. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri istediğiniz her yere. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle de sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarından da istediğiniz yere kadar servisiyle birlikte götürüyor. Yunan adalarına paket servisler var. Araba kiralama hizmeti, Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri de Master Travel'de. Master Travel, Gümrücün Sokağı 19'daki yeni mekanında. Uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor. Gerek kış turizmi gerek yaz turizmiyle alakalı. Master Travel sosyal medyada da Instagram, Facebook'ta da aynı isimle bulabilirsiniz. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyalarını kaçırmayın. Mastertravel.gr takip ederek. Salim Mustafa arkadaşım yazmış. Alanya sağ elinle Beşiktaş'a gönderdi sağlık olsun diye yazmış. Salim Mustafa arkadaşım bilmiyorum Beşiktaş'tı mı? Ya akşamki Alanya maçı evet biraz bir garip bir maç oldu. Hoca da çok düğüne gitmeden önce bir ilk yarıyı izleyebildim ben de. Çok abuk subuk bir ilk 11 çıkarmış. Allah akşamki maç tamamen hocaya yazar biraz da hakeme yazar diliyorum. Salim Mustafa.
1: Sen dün akşam baya baya kilometre yapmışsın yani. Bir bak düğüne gittin oradan My Club'a geçtin.
0: Buradan şey yaptım.
1: Su vereyim.
0: Ben azıcık orada su bitti şey yaptım böyle bazıma. My Club nereden? Müzik ruhun gıdasıdır bir kere. Bak ne diyeyim müzik ruhun gıdasıdır. Salim Mustafa'yı tanıyor musun?
1: Tanıyorum. Arabacı Köy'den kendisi.
0: Arabacı Köy.
1: Evet, ha, arkadaşım olur. Arkadaşım
0: Beşiktaşlı mı?
1: Sanırsam Beşiktaşlı değildi galiba.
0: Ha o yüzden bana gönderme yapmış
1: o,
0: Salim Mustafa.
1: O galiba Fenerbahçeliydi. Hatırladığım kadarıyla.
0: Anladım. Onlar evet. da gayet iyi gidiyorlar bu sene Fenerbahçe'de. Çok çok iyi oyunculardı. Düğündeydik biz akşam.
1: Evet, düğündeydiniz.
0: Düğün güzeldi.
1: Evet, Gürkan abimle beraber çok Gürkan güzel fotoğrafınızı de yakalamışlar.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Şaban abim paylaşmış. Senin oradaki o mimiklerin, o şeylerin var ya, ben kendimden geçtim.
0: Tam böyle Mike Glove'a giriş esnasında arkadaşlar arıyordu. Onlara bir cevap veriyordum. Şak diye böyle şeyler böyle çekilmişti.
1: Düğünde telefonda konuşuyoruz. İnanılmaz.
0: Ne yapayım?
1: Yani o müzikte, o seste bilmiyorum.
0: Bizimki tamamen yani dinleyicimize yardımcı olmak.
1: Tabii canım, o. Tabii. Yok, ben aksini demedim zaten. Heh. Ama oradan Mike Club'ı nasıl yetiştin ona hala.
0: Ver oraya.
1: Tamam.
0: Şarkı arası veriyoruz efendim şarkıdan sonra. Yine birlikteyiz. Abi Celalettin Akacığım, Mike Club diyor akşam çok güzelmiş diyor, Nedim diyor. Çok güzelmiş, Allah kabul etsin dedi Celalettin Akam. Şey yaptı o. Tütün tarlasında çalışanlara bir şarkı gönder oradan bakayım. Sen Michael'ı şey yaptık onu.
1: Evet.
0: Nedim'in ver oradan bir güzel şarkı.
1: Celalettin abicim.
0: Yandaki hangi arkadaş beni tanıyor demiş.
1: Şöyle bir fotoğrafı büyütebilir misin?
0: Salim Mustafa.
1: Yanlış kişi şey yapmış olmayayım da. Oluyor bazen biliyorsun, isim benzerliği falan.
0: Büyütemiyorum.
1: Evet, şöyle profiline girelim bir saniye.
0: Bunlara sen bakıyorsun. Abi.
1: Bir saniye. Ah be Salih'cim, yapma be Salih'cim. Sen Salih, sizin köyün damadını Salih bilmiyorsan bırak yani.
0: Salih yapma be Salih.
1: Ben direkt istifamı vereyim yani.
0: Salih yapma gözüm. Salih'i hepimiz tanıyoruz. Salih küçükken tıraşla yapıyordum ben. Salih benim bildiğim kadarıyla Beşiktaşlıydı galiba.
1: Salih'cim, ben sizin köyün damadı Nedim. Namı diğer BMW Nedim.
0: BMW Nedim'i Salih Mustafa'cığım nasıl tanımasın sen BMW Nedim? Bütün bunu Balkanlar, Orta Asya, Trakya, Almanya, Belçika, herkes tanıyor bunu. Hatta Formula 1'lere bir ara katıldı. Şey yaptım.
1: Schumacher'le arkadaş oldum, geri çektim kendimi.
0: Schumacher, aynen. Evet. Anladım diye yazmış. Sağ olasın Salih'cim, teşekkür ederiz. Sağ olasın, çok selamlar demiş Salih.
1: Eyvallah Salih'cim. Şöyle.
0: Dal bakalım aday bir şarkı orada bakalım. Celalettin Akam'a sallalım bir şarkıcı.
1: Sallalım tabii, olmaz olur mu? Şimdi şöyle, program bugün saat 6-7 gibi biter. Malum son program. Gerekirse uzatmalara göre 10'a kadar sürdürürüz. Yani bugün son yayın. Yarın benden yana yok.
0: Vallahi hava kaçar Haşim, saat 1'de kaçarsan devam et kardeşim.

Nedim, Arzu yazdı. Sezer'den haber var mı? Nasıl geçmiş düğünü diye bana gönderdi Sezer. Takip ediyorsun mu bilmiyorum Arzu. Şeyde Instagram'da çok harika bir düğün yaptı. Çok yorucuydu büyük bir ihtimal. Şimdi Sezer'i biz rahatsız etmeyelim Arzu. Balayındadır falandır, böyle yorgundur. İdmanlar düğünden sonra bir yorgunluk vardır arkadaşın. Biz onu bir rahatsız etmeyelim. Cuma'ya kadar müsaade edelim biz bir. Arzu Nedim kardeşimize, tamam. Sezer kardeşimize, Nedim'e diyorum.

0: Evet abim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle yüksek müsaadenle ben de sponsorlarımızı şöyle bir okuyayım abi. Ramazan Giritli ve Deli Emrah boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı. Duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak? Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyorlar. İletişim numaraları 693-9777-507. Diğer cep telefonu 698-6756-507. Sosyal medyada Facebook ve Instagram'da Ramazan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Dinkler Köyü. 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Abi şöyle devam ediyorum ben. Mesut Ago Fayansçılık. Hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyoruz. Yalımdan yükselen ustalık, tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta, büyük küçük her çeşit fayans işinde uzman işçilik ve kaliteli malzemeyle söz veriyor. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. İletişim numarası 699-4658-208. Sosyal medyada Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da tülin.mesut hesaplarını takip edebilirsiniz. Kendisi Yalınlı'da. Sloganı da şöyle: mekanınıza değer, kaliteye güven katın. Bir diğer sponsorumuz da Efarmoges Alüminyum Avcı Celal. Evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite. Avcı Celal, babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devi Rehaupi ve sistemleri, yüksek kaliteli elvial alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyorlar. Adres İskeçe Sakarkaya yolu 6. kilometre. Sabit telefon 25410-31506. Cep telefonu 694-4552-508. Sosyal medya Instagram üzerinde Avcı Celal olarak takip edebilirsiniz. Avcı Celal, kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır.
1: Çok teşekkür ediyoruz sponsorlarımıza. Nedim sağ olsunlar. Hayırlı işler diliyoruz kendilerine. Bu arada cumartesi günü de Yunanistan Ligi başladı. Memleketimizde lig başladı. İstersen toplu sonuçlara bir değineyim ben. Ya da sen mi okumak istersin, ben mi okuyayım?
0: Şöyle buyur abi.
1: Eyvallah. AEK'le başladı çünkü kimle oynadı? İraklis'le oynadı. AEK cumartesi günü 4-0 kazanmış. Kalamata 2, Aris 3. Olympiakos 1-0 Atromitos maçını kazanıyor. Dün itibariyle Kiryaki, yani pazar günü oynanan Ofi Volos maçında da Ofi 2-0 kazanmış. Pavok Levadiakos maçı 4-0 bitmiş. Panathinaikos Asteras Aktor'da 3-1 bitmiş. Bunlar da bu hafta Yunan Ligi başladı. Onların toplu sonuçlarıydı.
0: Bizim Skoda Xanthi nerede?
1: Aoks, hayır.
0: O bitti.
1: Skoda değil artık, Aoks o. İnşallah gene bu hak ettiğimiz yerde oluruz diyoruz. Bir zamanlar oradaydık.
0: Şu İnşallah. Biliyorsun. Onlar bir zamandı. Bundan kaç yıl önceydi o? Üzerinden bayağı bir geçti abi.
1: Bayağı bir 5-6 senedir, belki daha fazla
0: fazla
1: da olabilir.
0: Fazladır.
1: Fazla da olabilir. Evet. Evet. Dilek Hasan Halal Hanımefendi Almanya'dan yazmış. Tünaydın, tüm Müslüman aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun diye yazmış. Teşekkür ederiz.
0: Cümleten Dilek sizin Hanım. De kandiliniz mübarek olsun. Evet. Sağ olun, var olun.
1: Radyolarını yeni açanların da kandili mübarek olsun. Güneş Gold Kuyumculuk İskeçemiz'de artık çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün yaz boyunca yine sponsorumuz, ana sponsorlarımızdan biri oldu Güneş Gold Kuyumculuk. Devam ediyor yine de. Eylül ayında da efendim söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanyayla Eylül ayında da devam edecek. Bu yazınki sloganı Güneş Gold'un hem yanınızda hem yarınızda. Güneş Gold, eskiyi getir, eskiyi getir, yeniyi götür kampanyasıyla Güneş Gold İskeçemiz'de. Mikhail Karoğlu 22 A'dan. Telefon numaraları 2541-10-25-79 sabit telefon. 690-699-5701 de cep telefonu. Türkiye'deki çeşit ve fiyatlar, günün uygun fiyatları, kazançlı alışverişin İskeçe şehrimizdeki yeni adresi Güneş Gold Kuyumculuk.

0: dedim şöyle bir Avin Drive'da bir tanıtalım. Şaban Bandak abimiz ve Ceyhan kardeşimiz Avin Drive, Şaban Bandak, Demokritos 39 Epal karşısı Sis Oteli'nin altında. Mikel marka kahvesiyle hizmetinizde, mini market ürünleri var. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, en iyi akaryakıt istasyonları Avin Drive ve Elin Drive Şaban Bandak hizmetinizde ve günün en uygun fiyatlarıyla, yanlış anladınız, çok çok uygun fiyatlar ile Şaban Bandak ve Ceyhan kardeşim Avin Drive ile. Ayrıca şöyle bir bakayım, İskeçi Portalaz yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile de yanınızda ve hizmetinizde Avin Drive Şaban Bandak. 2541-078-007 sabit telefon, cep telefonu 698-4274-718 telefon numaraları. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak, odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Avin Drive Şaban Bandak. Nedim'im ne hazırladın bize?
1: Şöyle, çok güzel bir söze denk geldim az önce. Diyor ki, dikiş diken yaşlı teyzeye sordum. Niye az konuşursun? Evlat, cümle kurmak yırtık gömleği dikmeye benzer. Düğümü içten atsan tene, dıştan atsan göze batar. Söz söylemek irfan ister, anlamak ise insan.
0: Eyvallah, çok güzel bir sözmüş, doğru.
1: Biz de düğümü kalbe atıyoruz.
0: Evet. Terzi deyince Yakup abim de bizi dinliyorsa kolay gelsin o da.
1: Kolay gelsin abi.
0: İskeçemizin 40 yıllık tecrübeli terzisi Yakup abim. Kolaylıklar diliyorum.
1: Kolay gelsin.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
5: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
6: Kotapliktiko.
5: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
6: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
5: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
6: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
5: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
7: Arabacıköy Sünnetçiköy arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de kum, tuğla, briket, çimento, kireç, kiremit, yuton, hazır kağıt, kalıp direkleri, inşaat yapımında kullanılan her türlü kereste, yutonk için özel kola ve fayans kolaları, silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva, taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri, süslü, renkli kaldırım taşları, renkli dekor taşları, süslenmiş farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular, her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su olukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490.
3: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
8: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
3: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırınlar, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
8: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446, telefon 25 41 021 831. Santi.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή, εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
2: Kral FM News. zirvenin tek sahibi.
12: Hazırsın Nedim'im. Şöyle son iki sponsorumuzu da okuyalım. Saat 1'de de programımızı kapatalım.
13: 1'deydi yani, ciddisin.
12: Vallahi
13: ben şöyle 6, 7, 8, 10 gibi olur diye düşündüm ama.
12: Bırakıyorum sana. Burası senin anahtarları falan bırakıyorum. İstediğin saate kadar böyle devam et. Yenge alo dedim de kapa gel.
13: Yenge alo deyince zaten bitti. Elim ayağıma dolaşır.
12: İşte bitti. Orada akan sular duruyor.
13: Evet.
12: Neredesin gibilerinden.
13: Ben titreşime giriyorum o zaman. Hani diyor ya, titrettin beni.
12: Titrettin beni sarışın. Sarı titrettin beni.
13: Evet. Ben titreşime giriyorum o zaman. Hani diyor ya, titrettin.

0: yabancı dili eğitimi için Genus B ile mutlaka tanışın. 17-31 Ağustos tarihleri arasında özel indirimlerden faydalanın Genus B'de. Ve başarılarla dolu bir geleceğin ilk adımlarını Yabancı Dil Eğitim Merkezi. Yabancı Dil Eğitim Merkezi Kendrickson Anglosson, Center of Foreign Languages, Zentrum für Fremdsprachen Unterricht. Doğru okudun mu lan?
1: Oldu gibi. İşte oldu ben. Gibi.
0: Yabancı dil bilgisi size her zaman yardımcı olacaktır. Bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle Genus B tam 25 yıldır hizmetinizde. Bu fırsatları kaçırmayın. Genus B Gökçeler'de. Gökçeler'deki Village Market Sedoro'da bütün yaz boyunca bizlerle birlikte oldu. Sponsorumuz oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. DM meşhur Alman ürünlerini Mayıs'tan itibaren getirdiler. Artık Almanya'daki olan DM Alman ürünleri Village Market Gökçeler'de de var. Pazar günleri 9-1 arası, diğer günler sabah 7'den akşam 11'e kadar açık. Evlere servis hizmeti var. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde paket servislerini evlerinize, iş yerlerinize getiriyor Village Market Sedoro. Sürpriz kampanyaları var. Akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatları bulabilirsiniz. 694-516-40-15 Village Market Sedoro. Bu
1: Stosselero'da.
0: Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın, farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Village Market Sedoro ile mutlaka tanışın. Ayrıca Village Market Sedoro'da rent-a-car hizmeti de uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Araba kiralama hizmeti.

0: Ay, Tunç arkadaşım yazmış Almanya'dan. O kadar yemek reklamı yapıyorsunuz diyor. İki tas çorbayı çal bakime ne diyor. Boş ver diyor.
1: İki tas çorba?
0: Çalın gelin diyor.
1: Nereden çalacak çorbayı?
0: Ne bileyim ben. Yaptığım
1: Paçacı'dan mı? Paçacı sponsorumuz yok.
0: Aytunç acıkmış.
1: Aytunç. Sen oradan al bakalım Bobo'dan bir şey de bir toplaşalım bakalım bir yiyelim.
0: Aytunç. Şu bizim bekli Bobo'dan. Oraya ne? Gidiyorsun.
1: Aynen. Ama bugün kapalı pardon.
0: Ha, bugün kapalı doğru adam bugün kapalı. Dinleniyor. Az önce evet. Buradaydı ya. Az önce doğru, buradaydı doğru. Aytunç sana kolay gelsin. İstek parçanı hazırladım. Şimdi çalıyorum.

0: Nedim'im, Yeliz Hanım yine mutfakta harikalar yapıyor. Bizde kışa hazırlık başladı Haşim. Acı biber turşusu yapıyoruz. Acı biber turşusu. Almanya'ya kış geliyor yavaş yavaş diye.
1: Doğru, bizim önümüz kış, evet. Almanya'da.
0: Ne bizim önümüz yaz mı?
1: Abi burada havalar hep güzel ya.
0: Bak.
1: Vay maşallah.
0: Vallahi Yeliz Hanım gel, tamarıyorum Yeliz Hanım'a. Gerçekten mutfakta gerçekten harikalar yaratıyor. Böyle paylaşıyor.
1: Bir de yanında Kral FM dinledin. Böyle sevgiyle o yemek ne kadar güzel oluyor.
0: İlla ki tabii canım. Kral FM her zaman açık Yeliz
1: Hanım. Ayrı bir lezzetli oluyor yemek o zaman.
0: Şey yani acılı biber turşusu. Ha böyle taranalan yerken böyle sabahleyin. Ya da akşamleyin
1: kahvaltıda gider değil mi? Falan
0: gider tabii. Enerji ve cereyan verir.
1: Evet.
0: Bereketli olsun Yeliz Hanımcığım. Bereketli olsun. Kolaylıklar diliyorum. Efendim yavaş yavaş ya, programın sonuna gelelim mi Nedim? Yoksa devam edecek misin? Ne yapacaksın?
1: Ben de bilemedim. Sende durumlar nasıl?
0: Vallahi ben diyorum şimdi yavaş yavaş programı kapayalım. Ondan sonra
1: hava bakalım. Açmaya başladı mı?
0: Hava açtı. Haşim kaçtı gibi.
1: Abi ya.
0: İstersen bir şarkı arası verip mi yoksa bir şey bekleyeceğim mi?
1: Tamam, bir şarkı arası ondan sonra tamam, şey yapacağız.
0: Bir şarkı arası tamam. Veririz ondan sonra yavaş yavaş kaparız.

0: Nedim kardeşim. Son mesajlar var. Banazlı Osman Agam demiş ki Nedim'e de kazasız, belasız ve radarsız yolculuklar dilerim Bismogen diye.
1: Eyvallah Banazlı Osman abime. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Sağ olun.
0: Ben de sana çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir insansın. Böyle dinleyicilerimin huzurlarında yetenekli bir insansın. Tokis repedin. Poştoş mu? Tokis hafta da o ergo. Tokat efendisi. Tokis. Deliyorsun.
1: Hepsi senin sayende oldu abim.
0: Benim sayende değil. Biz
1: canı gönülden teşekkür ediyorum.
0: Öncü aracılık olduk. Yani böyle kıymetli insanlarla tanıştık. Senin gibi kıymetli insanlar. İnşallah. Çalalım seneye de nasip eder ya da kışa nasip eder başka bir. Biz de buralarda olursak, sağhoş olursak, iyi olursak belki yine toplaşırız.
1: İnşallah.
0: Canı gönülden teşekkür ediyorum. Bütün ruhumla, bütün kalbimle. İyi ki tanımışım seni. Çok da sağlam bir radyocusun.
1: Eyvallah. Tokis, eyvallah. Ediyorsun. Ben senin eline su dökemem ama yani ben de bir şeyler kendi çapına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Eksik olma. Senin sayende çok şeyler öğrendim, çok şeyler gördüm, tanıdım. İyi ki birbirimizi bulmuşuz, iyi ki tanımışık. Gerçekten.
0: Evet.
1: Her şey için çok çok teşekkürler.
0: Rica
1: sağ
0: ederim.
1: Ol, var ol.
0: Ben teşekkür ederim. Emeğin içinde sağ olsun. Geldiğinden beri sen hazırladın, sen yaptın reklamları, programları, şarkıları falan böyle. Çok teşekkür ediyorum. Bir iki tane küçük numara da gösterdim bana bilgisayarlarda falan. Sağ ol.
1: Eyvallah, eksik olma.
0: Kapanış sende. Benden hepinize iyi güzel bir gün diliyorum. Bu güzel terine günden güzel bir hafta diliyorum hepinize. Yarın nasip kısmet olursa yine birlikte oluruz. Kandiliniz de tekrar mübarek olsun.
1: Evet. Benden yanına kandiliniz tekrardan mübarek olsun. Şöyle yabancı bir slow bir müzik seçtim kapanışa. Biraz farklı bir kapanış olacak benden yana. Bugün benim son günüm malum. Şöyle müziğe girip başlayacağım. Ondan sonra da bana elveda. Yani. Sonunda da müziği hatta geri de alacağım.
0: Tamam. Şöyle Arzu yazmış. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanetsiniz diye de söylemiş. Arzu teşekkür ediyor da.
1: Eyvallah Arzu Hanım. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Ben de teşekkür ederim Arzu, sağ olasın.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, değerli abilerim, ablalarım, dostlarım. Bugün benim için hem çok özel hem de biraz buruk bir gün. Yunanistan'daki bu güzel maceranın, bu muazzam yayın yolculuğunun son günündeyim. Yarın nasipse tekrardan Almanya yollarına düşüyorum. Geriye dönüp baktığımda arkamda harika anılar ve kocaman bir aile bırakıyorum. Sabahın ilk ışıklarından itibaren bizleri yalnız bırakmayan, canlı yayınımıza içtenlikle katılan, gönderdiği o güzel ve samimi mesajlarla içimizi ısıtan her bir dinleyicimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin sevgisi ve ilgisi olmasaydı bu yolculuk bu kadar anlamlı olmazdı. Aynı zamanda bu süreçte bizlere inanan, yanımızda duran ve gücümüze güç katan tüm sponsorlarımıza, emeği geçen iş ortaklarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizimle bu güzel yolu yürüdüğünüz için iyi ki varsınız. Sizlerle geçirdiğim her an, paylaştığım her dakika benim için çok kıymetliydi. Hakkınızı helal edin. Kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Dualarınızda unutmayın. Sevgiyle, sağlıkla ve saygıyla kalın. Bütün dinleyicilerimize kucak dolusu sevgiler, cümleten Allah'a emanet olun.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel. Farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. Εκεί, thrakitoday.com.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

kalbe yatıyordu önümüzde pişmanlık aylardan Eylül.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
6: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
5: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
6: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
5: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
6: Bölgesel boyama parlatma.
5: Oto farlarının boya ve parlatılması.
6: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
5: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
5: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
6: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

Bir anım bile geçmiyor seni düşünmeden. Her şarkıda, her şiirde sen varsın. Gözlerin var aşkına aykırdığın. Biz böyle miydik? Ne oldu bize? Kimi görsem el ele, bizi hatırlıyorum. Bizi hatırlıyorum köşe başlarında. Gizli gizli buluşmalarımızı, çocukça kavgalarımızı, darılmalarımızı ve ardından delice sarılmalarımızı. Seni bekliyorum aynı kafede, aynı masada ayrıldığımızda.

Her çalan telefonu sen sanıyorum. Hep bana düşüyor yanlış numaralar. Belki ararsın diye telefonum açık bu aralar. İki kere çaldırsan aradığını anlarım. Bir dakika geçmeden hemen seni ararım. Bırak gururu. Gerçek aşkı bulduysan değerini bileceksin. İçimde bir ümit var. Sen bu gece geleceksin. Sevdiğimiz o şarkıyla çalıyor hala telefonum. Bu gece ara, beklemek.